Dün gece uykudan uyandım yine. Aklıma terk edip gidişim geldi. Yeniden yaşadım o kara günü. Kahrımdan bir anda ölesim geldi. Evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

gece, her gece bu azap, her gün bu azap teselli etmiyor.

Kalbimi bin parça edesim geldi. Evlendi, evlendi, çocuğu oldu diyorlar. Pişmanlık duymaktan soldu diyorlar. Gözleri, gözleri yaşlarla doldu diyorlar. Çıkıp da yanına gidesim geldi. Gidip de yanında ölesim geldi.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya Allah, bismillah diyelim, bugün bir adım atalım. Bakın, etrafınızı gözlemleyin. İnsanlar, dükkan sahibi, kiracıları var. Kira derdi yaşamıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çok basit. Zamanında kimse umursamazken onların dedeleri, babaları gelmiş toprağa yatırım yapmış. Ne anlıyoruz? Toprağa yatırım yap, kazanırsın. Şimdi bizde her düşünceye, her bütçeye göre bir yer var. Biz bu yola çıkarken ekip olarak söz verdik. Herkes mutlaka ki tapusunu alacak. Şimdi uzatmayalım. İstanbul'a yakın olsun dediniz. İstanbul'a yakın. Silivri hemen yanı başımız. Ergene iğneler. Çorlu Ergene iğneler. Bakın, çok iyi dinleyin. Çok iyi dinleyin. Dün bir haber okudum. Bu hızlı tren projesiyle alakalı. Hızlı tren projesi faaliyete geçtiği andan itibaren buralar tavan yapacak, fiyatlar katlanacak ve dünkü açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla beraber 9 Ekim büyük bir ihtimalle Cuma günü açılış yapılıyor. 9 Ekim Cuma günü açılış yapılıyor. Ve burada bir ay sonra, iki ay sonra bu fiyatları, bu imkanları bulamazsın. O yüzden iyi değerlendir. 0-212-925-12-12 100-200-300, bırakın bunları, tam 400 metrekare, tam 400 metrekare mahallenin yanı başı, mahallenin başındayız, asfalt yol yanımızda. Hızlı trene Halkalı'dan bineceksin, 30-35 dakikada yerindesin. Çevir etrafını, al çoluğunu çocuğunu, hafta sonu git vakit geçir. Çevir etrafını, bil ki sana her zaman kazandıracak. Yahu ben diyorum, ne kaybedersiniz? Almaya değil, görmeye geleceksiniz. Ben size 400 metrekare yer vereceğim. Ben burayı satmaya uğraşmıyorum ha. Burada bir konuda anlaşalım. Ben burada 18 Ekim'e kadar bir süre verdik. İlk etabı bitirdim. Ağzımızdan tarih sözü çıktı diye ikinci hesap satışlarına başladım. Sen almazsan bir başkası mutlaka ki alıyor. 199 bin lira peşinat getiriyorsun. Tapunu aldıktan, E-Devlet'ten gördükten sonra bana teslim ediyorsun. Diğer geriye kalan kısmını da 20 ay boyunca elden taksitle, senetle ödüyorsun. 20 bin lira, 20 bin lira. Ve burası yatırım için biçilmiş kaftan. Şimdi bir şeyi alırsın. Ne kadar değerlenecek? Aman burası ne zaman prim yapacak? Yine söylüyorum. Bakın, bu bölgeler, Çorlu ve hızlı trenin bağlı bulunduğu bölgeler. Burası hızlı tren gardan çıkış yaptı, yolcuları almaya başladı. Fiyatları göreceksiniz. Bir ay sonra, iki ay sonra Allah kısmet ederse karşılaşacağız. Yine birbirimizi dinleyeceğiz. Ben demiştim size, burayı alın, fiyatlar katlanacak diye. Yine söylüyorum. Bir aksilik olmazsa açılış tarihi belli oldu. 9 Ekim'de hızlı tren projesi hayata geçiyor. Test sürüşleri dedim. Bir ay, iki ay dedim. 9 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılış yapılacak. Haber böyle. Şimdi sana bırakıyorum. Para senin, karar senin. Çoluk çocuk ileride büyüyecek. Niye çalışıyoruz? Daha bir hayat, iyi bir hayat yaşasınlar. Çocuğuna cep telefonu alarak ona bir iyi bir hayat sunmuyorsun. Ona bir tapu al. Ya neden senin bir tapun olmasın? Şu anda imkanınız tek başınıza yetmiyorsa bile iki kişi ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günü ücretsiz servisim var. 18 Ekim son tarih dedim ama bu hafta biz burayı bitiririz. Biz burayı bu hafta bitiririz demedi demeyin. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Müsait değilim Gökhan. Numaranı bırak. Arkadaşlar, ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Şimdi bugünlerde bir yoğunluk fazlasıyla olacak. Ben de şarkılarla size baş başa bırakacağım. Randevu alacağım. Ben de randevu alacağım. Yerler bizim. Radyo 2000 güvencesiyle. Servisler ücretsiz. Götürüp gezdiriyoruz. Tekrardan geri getiriyoruz. Mahalledeki komşularınız hazır. Asfalt yanı başımız. Karşımız sanayi. Bugün Silivri'nin yanı başı, İstanbul'a yakın. Hızlı trenle 30-35 dakika. Daha ne olsun? Metrekaresi yüksek, neredeyse yarım dönüm. 199 bin lira peşinatla burası senin. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. Biz bir düşünelim. Sen düşünmeye devam et. Çünkü ben ileride yer kalmadı deyince pişman olan yine sen olacaksın. Bir adım at. De ki bir yerden başlayacağım. De ki bir yerden başlayacağım. 0-212-925-12-12.

Reklam. Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

0: Kendimiz için önemli bir karar alarak, kendimiz için geleceğe dair iyi bir plan yaparak adım atmaya ne dersiniz?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın, 400 metrekare bir arazi Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene İğneler'de. Tam 400 metrekare, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Ama daha önemlisi Radyo 2000 güvencesiyle. Ben arazi almak istiyorum ama bu arazi kamuya mı ait? Bu arazinin bir kısmı bir başkasının mı? Şöyle mi, böyle mi? Paramın karşılığını alabilir miyim? Yarın bir sorun yaşar mıyım? Gerçekten tapumu alabilir miyim? Tüm bunlarla uğraşmadan 33 yıldır sizlere en doğru hizmeti veren Radyo 2000 adı ve güvencesiyle, Selda Çalcı garantisiyle gelin sizi 400 metrekare arazi sahibi yapalım. Üstelik ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin yerlerimizi gezin, bizimle tanışın, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış oluruz. 0-212-925-12-12 925-12-12 haftaya iyi bir karar alarak, kazanmak için ilk adımı atarak haftaya başlamaya ne dersiniz? Anneler, babalar, sizlere sesleniyorum. Evlatlarınızı okutuyorsunuz. Evlatlarınızın geleceğinin parlak olmasını istiyorsunuz. Okudular, başardılar ve ofis açmaları gerekti. Banka banka dolaşıp dünyanın faizini mi ödesinler? Akraba akraba dolaşıp hayal kırıklığı mı yaşasınlar? Gelin onların geleceği adına bir arazi alın, koyun bir köşeye. Siz taksitlerini öderken arazinin yeri her geçen gün değerine değer katsın. Çocuğunuzla bir büyüyen yatırım için acele edin. Bakın, hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Birçok bölgede hızlı tren açılışı yapıldı. Hızlı tren tamamıyla açılışı yapıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu yatırım uzmanları söylüyor. Siz de yarınlarınızda çok kazanmak, 2030-2035 yıllarında bize dua etmek için, çok kazanmak için hemen şimdi arayın. 0212-925-1212 925-1212 yeşillikler arasında mis gibi doğasıyla mahallenin yanı başında hafta sonu piknik yapabileceğiniz, bağ bahçe yapabileceğiniz, kendi domatesinizi, biberinizi, kıvırcığınızı yetiştirebileceğiniz, meyve ağaçları yapabileceğiniz tam 400 metrekare bir arazi. Acele edin, bu kampanya çok sürmez, bu yerler dayanmaz. Acele edin, en güzel yer sizin olsun. Hafta içi ve hafta sonu ücretsiz servisimiz vardır. İşte telefonumuz 0212 925 12 12 925 12 12.
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2011.
0: Reklam.

0: Radyo 2000.
1: Sade yağmur sonrası gözükmez. Yağmur sonrası gözükmez. Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı alayının damarına basıyoruz. Damarına basıyoruz.
1: Gökkuşağı.

Yayındayız. Şükür kavuşturana. Günaydın. Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. Günaydın. Herkes hazır. Günaydın mesajlarınız gelmeye başladı. Siz şarkıları dinlerken ben de son hazırlıkları yaptım. Hava koşulları müsait. Bütün imkanlar bize göre elverişli. O zaman ne yapalım? Çok fazla uzatmayalım. Yayınımıza başlayalım dedik. Buyursunlar bakalım. 1'e kadar buradayız. Saat 10'da başlıyoruz. 3 saat boyunca beraberiz. Şöyle bir bakalım. Çok güzel şarkılar var bugün. Yine her gönle girmeye çalışacağız. Çalışanlara Allah kolaylıklar versin, bereket çarpsın hepinizi. Çalışmıyoruz ama bir şekilde kulağımız Radyo 2000'de. O zaman siz de hoş geldiniz.

bugün sabah saatlerinden itibaren fark ettiğim bir şey var. İnsanlar böyle birbirlerine karşı aman bir selam verip gitse de çok fazla böyle diyalog kurasınız yok, çok fazla böyle konuşasınız yok, öyle bir hava. Ondan sonra evimden çıktım, radyoya doğru gelirken çok sevdiğim bir insan var. Hatta böyle görüştüğümüz zaman inanılmaz derecede böyle espriler, muhabbet, sohbet bir arada gidiyor. Aa, bir baktım böyle sanki şöyle bir tabir vardır, ölü toprağı serpmişler üzerine diye. Dedim ne oldu sana? Vallahi diyor hiçbir şey bilmiyorum ama diyor tek istediğim bir şey var, konuşmak dahi gelmiyor içimden diyor. Allah Allah. Dedim ne oluyor? Ne oluyor? Buyurun bakalım. Paylaşımımızı da yaptık. Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Evet, Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. En son paylaşım benim. Resmimi değil, stüdyoda çalan biraz önceki şarkılardan bir tanesini paylaştım. O en son paylaşımın altına yorum bölümüne mesajlarınızı yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr Yalnız tek bir ricam var. Bir kişi bir kere mesaj yazsın. Öyle şu da aklıma geldi, unuttum. Aman abi hadi ya. Bir de çok rahatız. Önce geliyor abi bir şarkı isteyebilir miyim sonra. Hadi abi ya ne oldu bizim? 4 numaranın siparişi vardı. Nerede 4 numaranın siparişi? Sait abim. Günaydın. Sait abimize, yanında bulunan herkese armağan edelim. İstanbul. Alemdesiniz İstanbul. İstanbul.

şarkının öyle birdenbire biteceğini bildiğim halde yine şaşırdım. Şimdi bazen böyle gözümüzün önünde olan şeylerin kıymetini bilemeyebiliyoruz. Ve toprak ana diyoruz. Toprak ana abi, toprağın özelliğini, güzelliğini, gizemini hayattaki hiçbir şeyle karşılaştıramazsınız bana göre. Yani bir anda doyurucu oluyor, bir anda son durak diyoruz, bir anda memleket özlemi diyoruz, bir anda ana baba ocağı diyoruz, bir anda bir şeyler söylüyoruz yani toprakla alakalı. Her zaman hayatımızın bir alanında var. Şimdi ne diyor biliyor musunuz? Bakın, dün ne kadar güzeldim ben ya kulaklıkla. Sesimi alabiliyordum öyle. Ne altın ne gümüş. Bakın şimdi, kilosu 247 bin TL'ymiş. Kilosu 247 bin TL. Aman yarabbi. Yeni nesil tarımın dikkat çeken ürünlerinden bakalım adını söyleyebilecek miyim? Mavi Alp, ALG, Mavi Alg özütünün kilogram fiyatı 5000 dolara, yaklaşık 247 bin TL'ye kadar çıkıyor. Doğal renklendirici olarak kullanılan ürün yüksek ekonomik değeriyle ürünlerin ilgisini çekerken, gerçek wasabi kökü ve su mercimeği de alternatif tarımın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Abi nerede? Sanki beni dondurdular. Getirdiler bu zamanda, böyle çözdüler. Ney? Wasabi kökü. Tamam, wasabiyi duymuşum. Ondan yana sıkıntım yok. Su mercimeği nedir ya? Su mercimeği. Allah Allah, bunlar da peşinden gelenler. Neymiş bu? ALG özütü. Bakacağım ya. 247 bin lira. Şimdi hangi memlekette yetişiyor, ne taraflarda var bilmiyorum ama, ki özellikle hani bu yaz sezonlarında ya da mahsul toplama zamanlarında işini gücünü erteleyip memlekete koşanlar var ya. Abi hangi memlekettesiniz siz? Bu ALG özütü nerede oluyor? ALG özütü. Kilosu 247 bin lira diyorum bak. Ne derler? Yevmiyesi kaç paradır onun? 247 bin lira ya. Bundan böyle hanımefendiler, erkeklere odun derken o da bir bitki. Dikkat edin. Kilosu 247 bin lira.

yetenek doğuştan mıdır? Sonradan bir şeyler olabilir mi? Bilmiyorum ama vallahi öğrendim. Önceden böyle insanlara karşı güzel bir şey söylemeyi böyle kendimden bir şey eksiliyormuş gibi hissediyordum. Yani ne olacak ki? İşte kıyafetin çok güzel, saçın çok güzel olmuş, şarkıyı güzel söyledin, aa bunu ne kadar güzel yaptın. Ya bunları diyebilmek insanı eksiltmiyor aslına bakarsanız. Daha mutlu olabilirsiniz. Vallahi şimdi biraz önce hanımefendilere bir laf atmış gibi oldum ama bu konuda da erkekler biraz yetersiz. Yani kadınlar birbirlerine karşı böyle iltifat demeyelim, güzel sözler söylerken hiç düşünmüyorlar, tereddüt etmiyorlar. Sanki böyle çantalarında bol miktarda var, aman o kadar gitse ne olur gibi yapıyorlar. Ya da öyle yapıyorlar gibisini bir kenara bırakalım ama erkeklerde öyle bir şey yok. Bir erkek diğer bir erkeğe güzel bir şey söylüyor. Hayırdır oğlum? Değil mi? Öyle değil mi yani? Kanka montun çok güzel. Hayırdır oğlum, yengen beğendi, sana ne oluyor ki? Bizde hemen böyle, bizde hemen böyle bir karşılık verme. Sen niye bana öyle dedin ki dayı? Buyursunlar. Yağmurlu İstanbul'dan sevgiler. Trafikteyim, sizi dinliyorum. Neymiş bu? Fazla takmamak lazım bu hayatı. İçinden sağ çıkamayız diyor. Çıkmayacağız nasılsa. Eyvallah. Değişik bir bakış açısı değil mi? Ne kadar çırpınırsan çırpın, o girdaba kapılacaksın. Aleyküm selam. Kardeşim hayırlı sabahlar. Bir tane şarkı istiyorum. Çalışma arkadaşlarıma İsmail abi, Cabbar ve Ahmet'e, bir de Kemal abiye gelsin. Gelsin bakalım. Günaydın kral. Yıldız Tabya Ömer Tekstil'den. Selamlar. Taner Yener hoş geldin. Senem günaydın. Hemen bakalım. İsmail, sana da günaydın, çok teşekkür ederim. Bu arada Efe Tekstil, İnşallah doğru söyledim. Efe Tekstil, sevgili Metin abi, goley gelsin. Goley gelsin Metin abi. Evet, erkekler de böyle değil mi? Yani kadınlar ne kadar güzel söylüyorlar. İşte çantan ne kadar güzel. Aa sana daha çok yakışır, yarın vereyim sen de kullan. Ama bize geldiğimizde öyle değil ya. Baba yeleği nereden aldı? Hayırdır oğlum ya? Sen beni mi takip ediyorsun? Hayırdır dayı? Bu aralar şive hastası olmuşum ya. Bu aralar yemin ediyorum şive hastası olmuşum. Memleketimin her bir yanı dört bir yanı. Çok güzel. Ama bu aralar favori ilim Diyarbakır. Bu aralar favori ilim Diyarbakır. Abi onlar konuşsunlar. Sabaha kadar dinleyeyim ya.

0: Evet. İnsan bedeni, hani bilmiyorum, tartışılır sağlıklı sağlıksız, bir şekilde kendi ne kadar değer veriyorsa öyle davranır ama insan ruhu çok acayip bir şey. Hiç duygusuz bir insan bile, duygusuzum işte bir şeyler hissetmiyorum diyen bir insan bile bir yerden yakalanabiliyor. Vallahi ajanslardan gelenleri takip ediyorum. Benim programımla alakalı genellikle bana bilgiler paylaşmaya çalışıyorlar. Bir tane haber gör, sabah sabah psikolojim bozuldu ya. Vallahi o haberi okudum, sabah sabah psikolojim bozuldu. Yani ne şekilde devam ettireyim programı onu anlamış değilim. İstemsizce bu duygu atmosferinin içine girdim, istemsizce. Şimdi şöyle bana birkaç dakika vakit ayırın, okuyacağım haberle alakalı da paylaşım yapacağım. Şöyle yapalım o zaman, beni dinleyin bir yandan da bize ulaşın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, beni dinleyin bir yandan da bize ulaşın. Çünkü 25 Ekim akşamına kadar bu süre geçerli ve bu fırsatı değerlendirmenizi istiyorum. Mutlaka ki bana kulak verin. Bakın. Bir kez daha söylüyorum, ne yapın ne edin burayı mutlaka ki ama mutlaka ki görün. Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. Şimdi 0-212-925-1212 925-1212 radyo ekibinin, bizim kendi yerlerimiz, servislerimiz ücretsiz. Benim her pazar günü servisim var. Gelip görmek istiyorum deyin. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Çorlu, Ergene, İğneler'de. Fabrikaların, sanayinin hemen karşısında bulunduğu yerde, Çorlu bölgesinde, mahallenin hemen yanı başında, imar çizgisine çok yakın. Bakın, imar çizgisine bu kadar yakın. Asfalt yol yanı başımız, yakınında elektrik su imkanları bulunan, ulaşımı inanılmaz kolay. Bakın, hızlı tren seferberliği başladı, yolcular alındı, Halkalı'dan biniyorsunuz, 35 dakikada oradasınız. Tam tamına 400 metrekare yatırımlık araziler. Şimdi sıkı durun. Sadece 199 bin lira getiriyorsunuz. Evet, 199 bin lira getiriyorsunuz. Tam 400 metrekare arazinin tapusunu alıp götürüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle. Evet, önce tapunuzu alacaksınız. Sonra peşinatınızı ödeyeceksiniz. Duydunuz mu? Önce tapu, sonra peşinat. Kalan ödemelerinizi de sabit taksitlerle yapacaksınız. Yıllardır bir arsa, bir arazi alayım diyenler, İstanbul'da fiyatlara yetişemeyenler, çocuklarına yani gelecek garantisi, garanti bir gelecek bırakmak isteyenler, İşte size böyle bir fırsat. Araştırmaya değer bir fırsat. Çorlu'yu bilmeyen var mı? Yok. Sanayisiyle, fabrikalarıyla, iş imkanlarıyla büyüyen bu bölgeyi bir düşünün. Bugün aldığınız tam 400 metrekare toprak, yarın çocuklarınızın elinde değerli bir birikim olabilir. Belki ileride daha yüksek bir değere ulaşacak. Belki çocuklarınızın ev sahibi olma yolunda ilk adımı olacak. Evet, toprağın gelecekteki değerini kimse garanti... özür diliyorum. Evet, toprağın gelecekteki değerini kimse garanti edemez. Ama bugün birikim yapmak için harekete geçebilirsiniz. Şunu da unutmayın, toprak hiçbir zaman zarar ettirmez. Ama dikkat, çok önemli bir uyarımız var. Sakın sakın son haftaya bırakmayın. Bu haftadan sonra önümüzde sadece bir haftamız var. Yapacağınız şey çok basit. 0-212-925-1212. Önümüzdeki pazar artık son pazar diyeceğiz. Bu hafta gelene, evet bu hafta gelene seçme hakkı da çok olacak. Paramın değerini biliyorum. Yastık yorgan altında değer kaybeder. Altın döviz kâr ettirir mi bilemiyorum. Çoluk çocuk büyüyor. Kiracılık zor hayat. Ben yaşıyorum, çocuklarım yaşamasın diyenler. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. 199 bin lira peşinatınızı tapunuzu aldıktan sonra veriyorsunuz. Tam 400 metrekare yer veriyorum. Geri kalanını da elden taksitle, senetle ödüyorsunuz. Bir yerden başlayın. Bir yerden başlayın. Ya Allah ya Bismillah deyin. Evet, 0-212-925-1212. 0-212-925-1212. Zaman hızla geçiyor. Maalesef ki tutamıyoruz. Ama fırsatı değerlendirenler, buralarda yer alanlar misli misli paralarını katlayacaklar. Neden? Çünkü hızlı tren projesinden sonra ben söyledim, haşa geleceği göremem. Ama olay bu, fiyatlar güncellenmeye başladı. Buralarda bu araziler şimdiden fiyat değiştirmeye başladı. Çünkü artık hızlı trenle beraber Halkalı'dan hızlı trene bin 30-35 dakikada oradasın. Şimdi görmesi bedava, servislerim ücretsiz, bilgi alması bedava. 0-212-925-12-12. Ulaşın, müsait değilseniz de numaranızı bırakın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Arkadaşlar, siz ne zaman müsaitseniz o zaman sizlere dönüş yapsınlar. 0-212-925-12-12. Gelip görmek istiyorum demeniz yeterli. Bugün, evet, o gün bugün, bir adım atın. 925-12-12.

yıllara bir güne nasılsın kızım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

0: 2000.
1: Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95. Reklam.
0: Radyo 2000.
2: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
3: Yağmur sonrası gözükmez.
2: Her zaman sizinle.
4: Gökhan'la Gökkuşağı.

bir saatimizi geride bıraktık bile. Şöyle bir bakayım hemen. Neredesin canım benim? Bazen bilgisayarımın mouse'u bana böyle tatlı sürprizler yapabiliyor. Şimdi Cezayir'de biraz iyi dinlememizi gerektiren bir haber, öyle söyleyeyim. Aman Gökhan, buna mı takılıyorsun? Dünyada neler var diyenler de var. Vallahi biz bazen böyle birisi bir şey söylediği zaman hemen böyle bir karşılık verme alışkanlığımız var. Benim bir şeyi teraziye koyduğum yok, tarttığım yok. İşte bu daha büyük, senin söylediğin daha küçük, böyle bir şey de yok. Sabah sabah bulunduğumuz durum. Bakın, çok güzel bir kelime, şükür. Şükür. Cezayir'de düğün günü insanın en mutlu olduğu zamanlardan bir tanesidir, değil mi? Düğün günü geline isteği sorulan yetim bir genç kız. Bakın, Cezayir'de düğün günü ne dilediği sorulan yetim bir genç kızın mahcup bir tavırla akşam yemeği için iki tavuk yanıtını vermesi üzerine tüm ülke ayağa kalkmış. Görüntülerin yayılmasıyla beraber halk seferber olmuş. Geline de hediyeler yağmış. Ben buradan keşke bu görüntüyü size gösterebilsem. Evet, keşke bu görüntüyü sizlere gösterebilsem. İnanın böyle insanın o anda tüyleri diken diken oluyor. Evet, şu mahşer kalabalığı gibi kalabalığı bir görseniz, insanların nasıl akın ettiğini. Evet, genç bir kız düğünü, en mutlu günü. Bizler de veyahut da bir başkasında şöyle oluyor böyle oluyor diye kıyaslama yapmayacağım. Herkes koysun önüne vicdanını, kendi kendine cevabını versin. İşte ben şu olmadan, bir de şey çıktı ya bu aralar böyle, ben farklı bir dünyada mı yaşıyorum diyorum kendi kendime. Soruyorlar röportajda, bir erkeğin ne kadar kazanması lazım? Abi, rakamlar var ya, bedava çıkıyor ya ağızdan. Bir erkeğin 1 milyon lira maaşı olması lazım. Biri diyor 500 bin lira maaşı olması lazım. Biri diyor 2 milyon lira maaşı olması lazım. Abi hayırdır? Abi hayırdır? Hayırdır sen ya? Bazen var ya, yayındayım diye bazı şeyleri çok rahat söyleyemiyorum. Hanımefendi. Sakın al. Bir erkeğin maaşının, evleneceği kişinin maaşının ne kadar olması gerekiyormuş? En az diyor 1,5 milyon olması lazım.

Günaydın. Abi çok üzgünüm diyor. Akşam kedim 5. kattan düştü. Bacağı kırıldı. Diş kırık. İç kanama da var. 3 gün yatış verdi iş yerinden. İzin vermediler. Gidip göreyim diye. Vicdansız patron diyor şimdi. Böyle söylemeyeceğiz ama zor bir durum. Kedilerin yüksek katlarda oturup kedi besleyenlerin yapması gereken şeylerden bir tanesine camlarınıza sineklik ya da koruyucu taktırın. Bakın hayvan insan gibi düşünmüyor. Hayvanın içgüdüleri var, düşünce yapıları yok. Ve dışarıdaki bir kuş, herhangi bir sinek, bir kelebek, bir arı, uçan herhangi başka bir şey kedilerin dikkatini çektiği için de peşinden av dürtüsüyle gidiyor. Yani kedi şunu düşünmüyor. İşte abi ben 4. kattayım, sen uçuyorsun da işte ben seni yakalayamazsam halim ne olur, böyle bir şey yok. O yüzden kedi besleyenler, özellikle çevremde ben çok duydum böyle şeyler. Hatta geçen sene ya da ondan önceki seneydi, bir arkadaşımın, bir kardeşimin kedisi de 5. kattan düşüyor, kuşun peşinden koşuyor, atlayacak yakalayacak. Komşular tesadüf eseri orada gelen seslerden fark ediyorlar. Allah muhafaza, yoksa hayvan orada canını teslim edecekti. Baya bir süreç, zor geçti yaşadıklarını biliyorum. Var öyle birkaç tane. Hatta bir tane arkadaşım var, oğluna kedi almış. Eve geldim diyor, kedi yok. Biz 1,5 senedir kediyi arıyoruz. Ne not bırakmış, ne bir şey yapmış. Geride de hiçbir bir iz yok yani. Geride hiç yok. 4. katta oturuyorlar. Kedi yok o gün bugündür. Ne ölüsüne ne dirisine, hiçbirisine rastlayamadık. Vallahi rastlayamadık. Bizim Behlül de cama aç, kuş görsün yalandan yere erkekleniyor. Sonra cama açıyorum, kapıyı açıyorum, hadi git diyorum ya. Hadi git diyorum. Yiğit ne yapacaksın? Sinekliği kapıyı açtığım zaman da durmuş bana bakıyor. Gerçek mi söylüyorsun der gibi. Bu kadar olumsuzlukta bir de güzel şarkı göndereyim. Sevebiliyorsanız, sevilebiliyorsanız, hissedip hissettirebiliyorsanız ne mutlu size. Biraz bencillik olacak ama ben de hatunuma armağan edeyim bu şarkıyı. Siz de sevdiğinizi armağan edebilirsiniz.

Zaman nasıl geçiyor? 1,5 saatimizi geride bırakmışız bile. Mesajlarınızı Instagram'dan okuyorum. Bunu bir kez daha aktarayım. Radyo2000.com.tr Radyo2000.com.tr Instagram adresimiz. Günaydın. Kastamonu şivesi şivesiyle bir tane mesaj yazmışlar. Selam olsun. İyi yayınlar. Bir tane türkü istiyoruz. Çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Dünkü isteğimi çaldığınız için teşekkür ederim. Neymiş bu? Selam. Bir tane türkü de bizim için çalarsanız sevinirim. İsim niye okumuyorum? Çünkü siz isim yazmadığınız için ben de okumuyorum. Bu Instagram'da kullandığınız kullanıcı adları var ya, çok karışık oluyor. Yani kullanıcı isimleriyle mesajları okumaya kalkarsam, hani sanki böyle okumaya yazmaya yeni başlamış gibi bir görüntü sergileyeceğim. O yüzden de mesajlarınızı, isimlerinizi de yazın. Sizden ricam. Mesela bakın şöyle diyeyim. Herkese günaydın yazmışlar. Tamam. Neymiş bu? Havadan Albeik. Yani böyle biraz garip oluyor. Günaydın, hoş geldin, iyi yayınlar. Nebiye, sana da günaydın. Sen de hoş geldin. Denizli'ye bir selam ileteceğim. Denizli de şu anda beni dinliyorlar. Ender abimize ve muhtarımıza, Bekir abim. Bekir abi, hala muhtar mısın Bekir abi? Bekir abi muhtarlığı bıraktı mı? Emekli mi ettiniz? Ne ettiniz? Ne ettiniz? Durumlar nasıl? Geçen zamanlarda hadi mevsimde tütün kıranlar sonrasında bir şekilde bize kendilerini bulundukları ortamlardan haberdar edenler vardı. Denizli bu aralar biraz sessizliğe bürünmüş. Sevgili Murat, Tek Demir Tekstil, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sevgili Murat'ıma armağan edeyim. Ramazan Balaban, sana armağan olsun. Sevgili Orhan, sevgili Macit, buyursunlar bakalım. Vallahi yenge, sen de çok şanslısın. Adamın hasını almışsın. Murat'ı böyle. Nasıl kandırdın Murat'ı? Aile içi şiddete karşıyız. Nasıl kandırdın Murat'ı, nasıl? Gel dedin, seninle evlenelim. Bak ben seni çok mutlu edeceğim. Sana Alparslan gibi bir tane çocuk vereceğim. Allah ağzınızın tadını bozmasın.

0: derdimiz neydi? Derdimiz neydi böyle? Vurduk kendimizi damara. Buyursun bakalım, herkes gelsin. Bizde herkese yer var. Şarkılarımızı paylaşıyoruz, muhabbetimizi paylaşıyoruz, kazancımızı da paylaşıyoruz. Evet, radyo ekibinin kazancını sizlerle bölüşüyor. Birikmişlerinizi gelin hep beraber değerlendirelim. Doğru duydunuz, birikmişlerinizi gelin beraber değerlendirelim. Şimdi bana can kulağıyla birkaç dakikanızı verin, kazanın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın bir kez daha söylüyorum. Çok kelepir fiyata, çok güzel bir arazi kampanyası daha bitmek üzere. Ne yapın ne edin mutlaka ki, ama mutlaka ki burayı görün. Şimdi 0-212-925-12-12 buradan bize ulaşabilir, detaylı bilgi alabilir, pazar günkü ücretsiz servisimizden yer ayırtabilirsiniz. 925-12-12. Niye gelin diyoruz? Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Çorlu, Ergene, İğneler'de mahallenin başında. Fabrikaların, sanayinin, iş sahalarının bulunduğu Çorlu'da. Mahallenin hemen yanı başındayız. Bakın burayı çok iyi dinleyin. İmar çizgisine çok yakın, ana asfalt minibüs yoluna cephe. İmar çizgisine çok yakın. Elektriği, suyu, bütün imkanları yanı başınıza kadar gelmiş. Tekrar ediyorum, yakınında elektrik, su imkanları bulunan, ulaşımı kolay ve bu bölgede araziye gitmeniz de çok kolay. Evet, sadece yapmanız gereken bizimle beraber pazar günü misafir olmanız, bize misafir olmanız ve yeri görmeniz. Tam tamına 400 metrekare yatırımlık araziler. Şimdi sıkı durun. Sadece 199 bin lira peşinatı getireceksiniz. Tam 400 metrekare arazimizin tapusunu alıp götüreceksiniz. Kalan sabit faizsiz taksitlerle 20 ayda aylık 20 bin TL olarak ödeyeceksiniz. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra peşinatınızı veriyorsunuz. Duydunuz mu? Önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra peşinatınızı veriyorsunuz. Gerisini de banka, faiz, kredi, kefil yok. Elden taksitle ödüyorsunuz. İşte size araştırmaya değer bir fırsat. Yine söylüyorum, bugün aldığınız 400 metrekare toprak yarın çocuklarınızın elinde değerli bir birikim olacak. İleride daha yüksek bir değere ulaşacak. Belki çocuklarınız ev sahibi olma yolunda sizler sayesinde ilk adım atmış olacaklar. Toprağın gelecekteki değerini kimse ama kimse bilemez. Ama şunu biliyoruz, biz nereyi sattıysak uçtu gitti abi. Biz nereyi sattıysak uçtu gitti. Silivri'den. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Geriye dönüp sattığım zamanlar aklıma gelse kendimi paralardım ya. Gelin buraya alın diye söylemek bir kenara, böyle kendimi paralardım. Abi 30 bin liraya 50 bin liraya yer sattım. Adamlar şimdi bana diyorlar ki milyonluk yer oldu. Satın diyorlar. Satmayın abi, satmayın. Dikkat dikkat, çok önemli bir uyarımız var. Bakın sakın ama sakın kendinizi son haftaya bırakmayın. Bu haftadan sonra önümüzdeki sadece bir hafta var. Önümüzde sadece bir pazar var. 25 Ekim akşamına kadar geçerli. Sonra arayıp da vay ben gelecektim, vay işte eltimin düğünü vardı, bu bahanelerle bize gelmeyin. Çünkü hızlı tren projesi yolcu almaya başladı. Hızlı tren projesinin yolcu almasıyla beraber buralarda fiyatlar güncelleniyor. 1-2 ay içerisinde göreceksiniz. 1-2 ay içerisinde ne altın ne döviz, nereye yatırım yaparsanız yapın, bu fiyat bulunmaz. Tam 400 metrekare Radyo 2000 güvencesiyle 199 bin lira peşinatını getir, tapunu götür. Vallahi zaman geçiyor, çoluk çocuk büyüyor. Anneler babalar, çocuğunuza şimdiden bir gelecek hazırlığı yapın. Allah bağışlasın. Çocuğunuz kaç yaşında? 5 yaşında. Bak benim Alparslan'ım var. Daha 5 yaşında babası ona bir yer aldı. Alparslan 20-25 yaşına geldiği zaman ne olacak? Garanti bir yere olacak. İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız, Radyo 2000 güvencesiyle. Para yastık yorgan altında değer kazanmıyor. Bakın bir kez daha tekrar ediyorum. Bu pazar gelenler belki son fırsatı değerlendirecekler. Şimdi 0-212-925-12-12. Ulaşın, adınızı yazdırın servise, detaylı bilgi alın. Kaçırmayın. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Fırsatı sunmak Radyo 2000'den, Gökhan kardeşinizden, değerlendirmek sizden. 0-212-925-12-12. 12-12 müsait değilseniz numaranızı bırakın.
2: Bana mutluluğu.
0: Arkadaşlar siz ne zaman müsaitseniz o zaman arasınlar.
2: Aca.
0: 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Elimden gidince çıldıracak. Dünyalara bile sataşacak.

Hayatında yapmadım, şunu da yapaydım dediğiniz şeyler var mı bilmiyorum ama ben böyle bazı şeylerde böyle bir hevesim var. Özellikle Eminönü civarlarına gittiğim zaman, bu aralar maşallah Eminönü sanki benim arka bahçem olmuş. Sirkeci, Eminönü, bu aralar böyleyiz. Eminönü'ne gittiğim zaman özellikle böyle küçük küçük gruplar görüyorum. Ve orada rehberler var. Abi rehberlere ne kadar imreniyorum. Tanıttıkları yerlere ait bilgileri var. Hani insanlar etrafında toplanıp dinliyorlar ya. Böyle kendimi böyle ulusa seslenen bir lider gibi hissediyorum. Vallahi böyle imkan yaşamadım. Böyle bir tat olmadı benim için. Niye bunu söylüyorum? Bakın şu anda hasret turizm. Evet, hasret turizm. Abi isimdeki gizeme bak. Hasret turizm diyor ki özlediğiniz şeyleri sizlere yaşatıyoruz. Nereye özlüyorsun? Baba ocağını mı? Atlağa git. Nereye özlüyorsun? Ülkenin güzel yerlerini görmek mi? Buyursunlar bakalım, atla git. Mesela şimdi Urfa'dan Gaziantep'e doğru gidiyorlarmış. Gezileri varmış. Ne kadar güzel. 34AEY180 araç sahibimiz, değerli işletmecimiz, değerli doçent doktorumuz, Hasret Turizm'in değerli sahibi Hasret Bey'e armağan edeceğiz. Hasret abi, bu arada rehberimiz Kübra Hanım. Dersine çalıştın mı? Kübra Hanım, dersine çalıştın mı? Şimdi az ileride o sahadaki yapıların ne olduğunu anlat bakalım. Az ileride o yapılar neymiş? Hangi tarihten kalma? Kimler buralardan geçmiş? Hangi kervanlar buralardan yol kat etmişler? Yoksa... Ya abi benim bugün idare et işte, keyfim yok biraz. Böyle deme ha. Abi benim bugün keyfim yok. Kim fethetmişse fethetmiş. Hasret abi öyle derse kov. Direkt kov ya.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız.

yine futbol şölenine kavuştular ve bu akşam da Şampiyonlar Ligi maçı için Galatasaray Barcelona'yı konuk edecek, misafir olarak ağırlayacağız. Hani giderken iyi ki geldiniz, ne güzel de goller yediniz, sizi böyle uğurlayalım. İsteğimiz, dileğimiz, arzumuz bundan yana. Evet, bu akşam takımımızın rengi ne olursa olsun, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ya da herhangi bir takım hiçbir şekilde fark etmiyor. Sonuç itibariyle ülkemizi, Türkiye'yi temsil ettikten sonra bizim rengimiz de o. Bu akşam Galatasaray'a başarılar dilerim. Vallahi güzel bir maç olsun, keyifli bir maç olsun. Eskiden olsa ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Hani böyle dünyaya mal olmuş, dünyada birçok ülkede adı duyulduğu zaman ya bu tamam böyle bir takımdır denilen takımlar artık eski gündemlerini koruyamıyorlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman işte o takım bu takım, aman ne olursunuz, hayır. Vallahi bizim gençlerimiz, bizim futbolcularımız ya da takımdaki o ruh birden canlansın. Sonuç itibariyle hiç ummadığınız anda neler yapabiliyorlar. Haydi Galatasaray diyelim, bu akşam yüzümüzü güldür. Barcelona Türkiye'ye geldiğine pişman olsun. Hani geldi yenildik, bari gezelim gidelim. En azından bu bizim yanımıza kar olsun desinler. Bu akşam bir coşalım, her taraf bir sarı kırmızı olsun.

Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Seninle doluyum canıma kadar. Evet, seninle doluyum canıma kadar. Sevgili Necati, Necati kardeşime armağan edeyim. Muhabbetin bol, neşen daim olsun. Buyur bakalım, sana da armağan edeyim şarkılarımı. Evet sevgili kardeşim. Güzel bir seçim. Bu arada Otosur beni dinliyor mu bilmiyorum ama sevgili Hakan'ıma, zaman tüneli Hakan kardeşime de armağan edeyim. O da yıllardır sizlere arabesk fantezi, hatta daha çok fantezi müziğinin şarkılarını doya doya dinletti. Aynen şöyle diyor. Ya he he diyor. Kim dolmuş canına kadar? Kimse kimseye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nuray da şu anda radyosunun başında. Nuray, sen de büyük bir ihtimalle trafiktesin. Trafikte İstanbul kazan Nuray Kepçe. Buyursunlar bakalım. Kazasız belasız yolculuklar olsun. Bu arada şöyle bakalım. Çağlayan taksi durağı. Kolay gelsin, iyi çalışmalar sevgili Erkan'ım. Bütün Çağlayan taksi durağı çalışanları, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şarkı beni gaza getirdi.

Evet, yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Şimdi bayağıdır benden Burhan Çaçan isteniyordu. Çalmıyordum, çalamıyordum daha doğrusu. Bir türlü nasip olmadı. Burhan Çaçan'ın çok güzel eski şarkılarından bir tanesini hazırladım. Bütün sevenlerine de armağan edeyim. Yarım elma gönül alma. En azından son saatimize girişte, daha doğrusu vedaya doğru yakın zamanda, yarım elma gönül alma.

0: Servet. Servet de şu anda seyir halinde. Allah kolaylıklar versin. Bugün de doğum günüymüş. Nice mutlu senelere. Çaldığım ve hoşuna giden bütün güzel şarkılar da benden sana armağan olsun. Başım gözüm üstüne, eyvallah. Bu arada Tokat'a da selamlar. Tokat'ta da bizleri dinleyenler var. Her zaman olduğu gibi varlıklarını hissettiriyorlar. Ne oldu bu arada Tokat'taki sudan hastaneye kaldırılanların durumu? 3000 kişiye yakın insan hastanelerdeydi. Ve valilikten yapılan bir açıklama, bir süreliğine musluk suyu içmeyin, yemeklerde de kullanmayın diye bir tavsiye vardı. Bir bildiri yayınlanmıştı. İnşallah herhangi bir olumsuzluk olmaz. Temennimiz, niyetimiz, dualarımız da bundan yana olsun. Dualarımız bir de neden yana olsun? Abi bakın, biz bizeyiz ya. Vallahi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bunu bir reklam olarak dinlemeyin. Biz bir aileyiz. Biz bizeyiz. Bakın. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ne yapın ne edin. Burayı mutlaka ki ama mutlaka ki görün. Çünkü böyle bir fiyatla, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Tekirdağ, Çorlu, Ergene, İğneler'de. Evet, fabrikaların, sanayinin, iş sahalarının bulunduğu Çorlu Ergene bölgesinde, mahallenin hemen yanı başında. Bakın, mahallenin hemen yanı başında, komşularınız hazır. İmar çizgisine de bu kadar yakın. Ana asfalt minibüs yoluna cephe, yanında elektrik, su imkanları bulunan, ulaşımı kolay bir bölgede, tam tamına 400 metrekare, neredeyse yarım dönüm. 400 metrekare yatırımlık araziler. Şimdi çok iyi dinleyin. Sadece 199 bin lira getiriyorsunuz. Tam 400 metrekare arazinin tapusunu alıp götürüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle. Önce tapunuzu alacaksınız, sonra peşinatınızı ödeyeceksiniz. Duydunuz mu? Önce tapu, sonra peşinat. Kalan ödemelerinizi de sabit taksitlerle ayda 20 bin lira, 20 bin lira, 20 taksitle ödeyeceksiniz. Yıllardır bir arsa, bir arazi alayım diyenler, İstanbul'da fiyatlara yetişemeyenler, çocuklarına bir yatırım bırakmak isteyenler, işte size araştırmaya değer bir fırsat. Ne olur rica ediyorum, bakın sizin paranız, karar sizin, ama Çorlu'yu, Ergene'yi, buraları bir araştırın. Sanayisiyle, fabrikalarıyla, iş imkanlarıyla büyüyen bu bölgeyi bir düşünün. Bugün aldığınız 400 metrekare toprak yarın çocuklarınızın elinde değerli bir birikim olacak. Ev olacak, dükkan olacak, maddi bir kaynak olacak. Belki ileride yüksek bir gelir kaynağı olacak. Çocuklarınız ev sahibi olma yolunda ilerlesin ama ilk adımı siz atın. Toprağın gelecekteki değerini kimse bilemez ama herkes tahmin edebiliyor. Toprak her zaman kazandırır. Aman dikkat! Önemli bir uyarımız var. Sakın sakın, sakın ama sakın son haftaya bırakmayın. Bu haftadan sonra önümüzde sadece bir hafta kalıyor. Önümüzdeki pazar artık son pazar diyeceğiz. Son haftaya gelince yoğunluk artıyor. Herkes son gün yetişmeye çalışıyor. Telefonlar susmuyor. O yüzden şimdiden uyarıyoruz. 25 Ekim pazar akşamına kadar 199 bin lira peşinatımızı getirin. Ben size tam 400 metrekare yer veriyorum. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12. Bakın niye bu kadar çırpınıyorum? Hızlı tren yolcu almaya başladı. Fiyatlar değişiyor. Zam geliyor. Sonra arayıp da abla ne olursun, abi ne olursun, yardımcı olun, biz eski fiyattan alalım. Gelecekte eltimin kızının, görümcesinin düğünü vardı. Bunlar bahane olmayacak. Çünkü biz bugünden söylüyoruz, uyarımızı yapıyoruz. Adım atanlar, gelenler, gelenler kazanacaklar. Hanımefendiler, şimdi özellikle sizlere sesleniyorum. Anneler, evlatlarının geleceğini düşünen kıymetli anneler, biraz da beni dinleyin. Hepinizin çocuklarınız için neler yaptığınızı biliyoruz. Çırpınıyoruz ki iyi bir şeylere sahip olsunlar. Kiralarla, ev fiyatlarıyla uğraşmasınlar çocuklar. Peki bunun için bugün ne yapıyoruz? Şu anda karar veriyorsunuz. 0-212-925-12-12. Haydi kalk, telefonu eline al. Ya bana almıyorsun, para cebimden çıkmıyor. Bana ne diyemiyorum ama muhteşem bir fırsat. İstanbul'un yanı başı, Silivri'nin hemen yanında. Ulaşımı kolay. Hızlı trene bin, 30-35 dakikada oradasın. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle. Fırsat ayağına kadar gelmiş. Son çağrılar. Bakın yine söylüyorum. Hızlı trenden sonra buralar zamlanacak. Fiyatlar güncellenecek. Zam gelmeden siz gelin. 0-212-925-1212. Kaybedecek bir şeyiniz var mı? Gelin misafirimiz olun. Servisler ücretsiz. Görün öyle karar verin. Evet, şimdi adım atma zamanı. Müsait olmayanlar numarasını bıraksınlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Numaranızı bırakın, arayalım sizi. 0-212-925-1212. 0-212-925-1212.

olan ve yatırıma çevirmek isteyen, güvenli bir liman arayan, evet paramı yatıracağım ama kaybetme riskim sıfır olsun diyen herkese sesleniyorum. Gelin 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle sizi arazi sahibi yapalım. Üstelik bu haftaya özel öyle bir kampanya başlattık ki 200 metrekare arazi fiyatına 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de öyle dağın başında değil, merkeze yürüme mesafesinde, üstelik araziden merkezi görebileceğiniz şahane konumda bir yer ve öyle 250 metrekare değil, 300 metrekare değil, 350 metrekare değil, tam 400 metrekare araziler 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksitle. Hani güvence noktasında endişesi olanlara, önce tapunu eline al, sonra ödemeyi yap. Evet, önce tapunu al, sonra 199 bin liranı öde, kalan 20 bin liranı da aydan aya taksitle öde. Ücretsiz servisimizle gelip yerlerimizi görmek isterseniz acele edin. Servislerimiz dolmak üzere. Bir an önce yerinizi ayırtın. İşte telefon numaramız 0212 925 1212 925 1212. Bakın, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin hemen yanında, Çorlu Ergene İğneler'de, ana asfaltın kenarında, İğneler Mahallesi'nin hemen başında. Ve burası için önemli bir hatırlatma: hızlı tren açılmadan gel. Hızlı tren deneme sürüşleri başladı. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren açıldığı anda Halkalı, İstanbul Halkalı Ergene arası sadece 30 dakikaya düşecek. Ve o durumda ne olacak? Arazi fiyatları alıp başını gidecek. Geçmişte Arnavutköy için aynı şeyi söyledik. Kuzey Marmara Otoyolu açılacak, havalimanı açılacak ve burada fiyatlar alıp başını gidecek dedik. Bugün Arnavutköy'den yer almak gerçekten çok zor hale geldi. Şimdi sıra Ergene'de, Silivri'nin hemen yanı başında. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar el yakacak. 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatları ile yarışacak. Bunu ben söylemiyorum, bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye 199 bin peşinatla ev eşyası değil, cep telefonu değil, bir arazi almaya ne dersiniz? Hem de tam 400 metrekare. Gelin servisimizle yerlerimizi gezin. Bir çayımızı için, bir kahvemizi için, beğenirseniz alırsınız, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Almak zorunda değilsiniz ama evlatlarınız için görmek zorundasınız. Yarınlarınız için hepinizin bir güvenceye ihtiyacı var. Bağ bahçe yapacak, meyve ağaçları yetiştirecek, yarınlarınızda hayallerinize kavuşturacak çok özel bir yatırım için, tam 400 metrekare arazi için ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212 925 1212. Tanıtıcı reklam.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

0: Beni dinleyin bir yandan da bize ulaşın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, beni dinleyin bir yandan da bize ulaşın. Çünkü 25 Ekim akşamına kadar bu süre geçerli ve bu fırsatı değerlendirmenizi istiyorum. Mutlaka ki bana kulak verin. Bakın, bir kez daha söylüyorum, ne yapın ne edin burayı mutlaka ki görün. Çünkü böyle bir fiyata, böyle bir konumda, böyle bir ödeme kolaylığıyla arazi sahibi olma fırsatı her zaman karşınıza çıkmaz. Şimdi 0-212-925-1212 925-1212 radyo ekibinin, bizim kendi yerlerimiz, servislerimiz ücretsiz. Benim her pazar günü servisim var. Gelip görmek istiyorum deyin. Nerede mi? İstanbul'un hemen yanı başında, Silivri'nin dibinde, Çorlu, Ergene, İğneler'de. Fabrikaların, sanayinin hemen karşısında bulunduğu yerde, Çorlu bölgesinde, mahallenin hemen yanı başında, İmar çizgisine çok yakın. Bakın, imar çizgisine bu kadar yakın, asfalt yol yanı başımız, yakınında elektrik, su imkanları bulunan, ulaşımı inanılmaz kolay. Bakın, hızlı tren seferberliği başladı, yolcular alındı, Halkalı'dan biniyorsunuz, 35 dakikada oradasınız. Tam tamına 400 metrekare yatırımlık araziler. Şimdi sıkı durun. Sadece 199 bin lira getiriyorsunuz. Evet, 199 bin lira getiriyorsunuz. Tam 400 metrekare arazinin tapusunu alıp götürüyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Üstelik Radyo 2000 güvencesiyle. Evet, önce tapunuzu alacaksınız, sonra peşinatınızı ödeyeceksiniz. Duydunuz mu? Önce tapu, sonra peşinat. Kalan ödemelerinizi de sabit taksitlerle yapacaksınız. Yıllardır bir arsa, bir arazi alayım diyenler, İstanbul'da fiyatlara yetişemeyenler, çocuklarına yani gelecek garantisi, garanti bir gelecek bırakmak isteyenler, İşte size böyle bir fırsat. Araştırmaya değer bir fırsat. Çorlu'yu bilmeyen var mı? Yok. Sanayisiyle, fabrikalarıyla, iş imkanlarıyla büyüyen bu bölgeyi bir düşünün. Bugün aldığınız tam 400 metrekare toprak, yarın çocuklarınızın elinde değerli bir birikim olabilir. Belki ileride daha yüksek bir değere ulaşacak. Belki çocuklarınızın ev sahibi olma yolunda ilk adımı olacak. Evet, toprağın gelecekteki değerini kimse garanti... özür diliyorum. Evet, toprağın gelecekteki değerini kimse garanti edemez. Ama bugün birikim yapmak için harekete geçebilirsiniz. Şunu da unutmayın, toprak hiçbir zaman zarar ettirmez. Ama dikkat, çok önemli bir uyarımız var. Sakın sakın son haftaya bırakmayın. Bu haftadan sonra önümüzde sadece bir haftamız var. Yapacağınız şey çok basit. 0-212-925-1212. Önümüzdeki pazar artık son pazar diyeceğiz. Bu hafta gelene, evet, bu hafta gelene seçme hakkı da çok olacak. Paramın değerini biliyorum. Yastık yorgan altında değer kaybeder. Altın döviz kâr ettirir mi bilemiyorum. Çoluk çocuk büyüyor. Kiracılık zor hayat. Ben yaşıyorum, çocuklarım yaşamasın diyenler. Banka yok, faiz yok, kredi yok, kefil yok. 199 bin lira peşinatınızı tapunuzu aldıktan sonra veriyorsunuz. Tam 400 metrekare yer veriyorum. Geri kalanını da elden taksitle, senetle ödüyorsunuz. Bir yerden başlayın. Ya Allah ya Bismillah deyin. Evet, 0-212-925-1212. 0-212-925-1212. Zaman hızla geçiyor. Maalesef ki tutamıyoruz. Ama fırsatı değerlendirenler, buralarda yer alanlar misli misli paralarını katlayacaklar. Neden? Çünkü hızlı tren projesinden sonra ben söyledim, haşa geleceği göremem. Ama olay bu. Fiyatlar güncellenmeye başladı. Buralarda bu araziler şimdiden fiyat değiştirmeye başladı. Çünkü artık hızlı trenle beraber Halkalı'dan hızlı trene bin 30-35 dakikada oradasın. Şimdi görmesi bedava, servislerim ücretsiz, bilgi alması bedava. 0-212-925-1212. Ulaşın, müsait değilseniz de numaranızı bırakın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Arkadaşlar, siz ne zaman müsaitseniz o zaman sizlere dönüş yapsınlar. 0-212-925-1212. 12 12 Alem.

Reklam. Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 5895. Reklam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. 13-10-2026 Salı gününde Selda ile sevgiye yolculukta birlikteliğimiz başlamıştır. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Çok bereketli, yağmurlu bir gündeyiz ve en güzel şarkıları dinleme, hissetme saatlerindeyiz. Bu havalarda müzik bir başka güzel gelir bana. Siz de benimle aynı fikirdeyseniz fena bir program olacak demedi demeyin. Efendim, burası 90.6 Radyo 2000. Ben Selda Çalcı. Instagram sayfam da Selda Çalcı. Ayrıca şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı, fakat resmi Instagram sayfamız, radyomuzun sayfası radyo2000.com.tr. Önce takip ediyoruz. Hala takip etmeyenler var, aşk olsun. Bekliyorum, sizi tanımak istiyorum. Radyo2000.com.tr ve Selda Çalcı. Önce takip ediyoruz. Sonra son paylaşımın yorum kısmına isteklerimizi yazıyoruz. Son paylaştığımız fotoğrafın altına isteklerinizi yazıyorsunuz. Bir de WhatsApp hattımız var. Neydi WhatsApp hattımız? 0-540-606-2000. 0-540-606-2000. Yollarımızı gözleyenler, bizleri bekleyenler var. Onlara kocaman kocaman sevgiler, selamlar yolluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Radyolarını ilk defa açanlar, ben Selda Çalcı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Benim için varlığınız muhteşem güzel bir duygu. İyi ki varsınız. En güzel şarkılarla sevgiye doğru yolculuğa davet ediyoruz sizi. Önce arabeskin kralları, sonra arabeskin kral ve kraliçeleri, sonra hareketli şarkılar, sonra türküler, en sonunda slowlar sizlerle olacak. Kalbi kırık, kalbi acıyan, canı yanan, yüreği öfke dolu olan herkese sesleniyorum. Her şey geçecek, olanların hepsi bitecek. Ve bugünlere dönüp baktığınızda kocaman bir tecrübe kazanmış olacaksınız. Sizi üzenleri öcüler yesin.

YouTube'dan dinlemek isteyenler bekliyoruz. YouTube'a girin ve Radyo 2000 canlı yayın dinle yazın. Bizi dinlemeye başlayın. Hadi orada buluşalım. Gelin oraya.

YouTube'dayız. Radyo 2000 canlı dinle yaz. Aramıza katıl. Oradan mesajlarını gönder. Bakalım kimler geliyor? İlk kim gelecek?

dil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmur.

harikasınız. YouTube'da izledik ve YouTube'a mesajlar gelmeye başladı. İlk önce Yunus Kaya geldi. Hoş geldin Yunus, ben geldim demiş. Ablam, aşkım Esenler, Şahinler, Teksir'den Leman, Tuğba, Pınar, selamlar. Leman seni çok seviyor demişler, teşekkür ediyorum. Leman, Esenler, Şahin, Teksir'den yazıyorum. Senin büyük hayranınım demiş. Ben de sana hayranım kız. Dükkandaki herkesi döveceğim en sonunda. Bazen iş yok diye kapatıyorlar. Çok sinirli.

Hey maşallah maşallah. Evet, Radyo 2000 YouTube sayfasından dinleyebilirsiniz. Şahinler Tekstil'den Şadi, seni çok severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum. Dilek Çalı.

0: böyle ilanlarda görürsünüz ya, kelepir uygun fiyat demek, çok uygun fiyat demek.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi işte kelepir bir fırsat var, bakın Silivri'nin yanı başında Çorlu Ergene İğneler'de 400 metrekare arazi. Tam 400 metrekare. Yani yarım dönüme yakın bir araziden bahsediyoruz. Mahallenin başında yürüyerek mahalleye alışverişe gidebiliyorsunuz. Etrafında yerleşim olan bu şahane arazilerden biri sizin olsun istiyorsanız deli bir fırsat var. Bakın tamamı 599 bin lira. Ama benim 599 bin liram yok. Ben yer almak istiyorum ama nasıl olacak diyenlere 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle 20 ay vade yapıyoruz. Bir kuruş faiz almıyoruz. Elden taksit imkanı, banka yok, kredi yok, faiz yok. Kapıda ödeme kolaylığı. Yetmedi, ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay kahve yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Almak zorunda değilsiniz. Gelin tanışalım, bizi tanıyın, yerlerimizi görün. Bugün olmazsa yarın olur. Ama gelin görün. İşte telefonumuz 0212 925 1212, 925 1212. Şimdi ne dedik? 199 bin lira peşin dedik. 199 bin lirayı ödedim. Tapunuz hemen teslim. Hatta şöyle yapıyoruz. Korkuları, endişeleri olanlara önce tapuyu eline al, sonra ödemeni yap. Hatta E-Devlet'ten aç, E-Devlet'ine tapun geçti mi gör, ondan sonra peşinatını öde. İşte bu kadar iddialıyız. 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle elindeki parasını yatırıma çevirmek, çok kazanmak isteyenler, yatırım yapıp da hiçbir riske girmek istemiyorum diyenler, haklısınız, riske girmeyin. Altın yükselir düşer, döviz yükselir düşer, borsa tamamen kaybettirebilir. Fonlar birçok insanın hayatını mahvetti. Biz diyoruz ki arazi, arazi, arazi. Yıllar boyunca yatırım uzmanları en fazla kazandıran yatırım aracı arazi dedi. Neden mi? Çünkü arazi eskimez. Arazi her geçen yılda değeri artar. Bugün bir araba alırsınız, sıfır bir araba, 10 yıl sonra 10 yıllık eski bir araba. Ama bugün bir arazi alırsınız, 10 yıl sonra arsaya dönüşür, 15 katı 20 katı size kazandırır. Hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren bölüm bölüm açılmaya başladı. Hızlı tren açılmadan, fiyatlar uçmadan siz de kararınızı verin, siz de kazanın. Anneler, babalar, sizin çektiğinizi evlatlarınız çekmesin. Bakın mahallenin başında, üstelik 2030-2035 yıllarında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bunu yatırım uzmanları söylüyor. Öyleyse kaderinizi değiştirmeye hazır mısınız? Hadi o zaman hemen şimdi arayın. 0212 925 1212. Hayata bir yerden başlamak lazım. Evet, bizim çektiğimizi evlatlarımız çekmesin. Onların yarın ofis kurduklarında, onların yarın ev alacakları zaman, düğünleri olduklarında bir güvencesi olsun, bir arazisi olsun. 0212 925 1212. Tanıtıcı.

0: Reklam.
1: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 2010.

0: buluşmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
1: Reklam.

0: 2000. Selda ile sevgiye yolculuk.
1: Artık tempo yükselmesi lazım. Ne diyoruz? Hey! Hey hey! Kim var orada? Ben Selda Çalcı.

0: 94.6 Radyo 2000.
1: Eskilerin restore edilmiş hali.

Can Gülcan'ıma selamlar yolluyorum. Baykan Tekstil'den Dilber. Dilber Meral, mezdeke istiyorum. Herkes uyuyor uyansın demiş. Bir şarkı sonra geliyor Fatma Yılmaz'a. Perihan Şeker'e Karadeniz şarkısı istemiş. Muhammed Emre, annemle dinliyoruz demiş.

Aynur şarkımız Bilal'e armağan olsun demiş. Eyvallah. Esselamu aleyküm abla. Fatma abla, Nuri. Sinop merkezdeki arkadaşım için güzel bir şarkı istiyorum demiş. Sinoplu hemşerilerime selam olsun. Serhat Tekstil'den selamlar demiş Havva Çiçek. Sizi seviyoruz eyvallah Cihan. Ersa Tekstil'den. Habib abi Kamil.

Arapça sevenlerin gönlünü aldık. Bir de Azerbaycanlı kardeşlerimize şöyle bir bir millet iki devlet. Akartekslilden Fatma Ferhat Göçer'den Cennet şarkısını istiyorum. Nevin Gagaç. Canım benim selamlar. Sancaktepe Ersa Tekstil'den Cihan. Müslüm Gürses istiyorum. Abla Azerbaycan şarkısı. Efsanem yok bugün. Tek kaldım gurbette sanki Hüsra. Ben varım kız. Arnavutköy Mim Tekstil Muhittin Seçen. Mehmet Oktay'a selamlar. Ahmet Kaya istiyor. Kim var orada?

Allah insanlara mümkün kılmadığı şeyi hayal ettirmezmiş. Yani hayal ettiğimiz şeyin gerçekleşmesi mümkün olurmuş. O yüzden hayal etmekten kaçınmayın. Şimdi en çok istediğiniz şeyi hayal edin.

Evet, YouTube sayfamızdan aramıza katılan sevgili Mesut Akay. Hoş geldin ablam. Cansever'den gidiyorum şarkısını istiyorum. Her yerden seni dinliyoruz ablam demiş. Allah'ınıza kurban, çok teşekkür ediyorum. Bu arada evet, Radyo 2000'i YouTube sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Şu an YouTube'da canlı yayınımız var. Oradan mesajlarınızı yazabilirsiniz. YouTube'a girin, Radyo 2000 canlı yayını dinle yazın.

0: Şimdi arazi almak isteyenler acele etsin. Fatma telefonum başında. Asistanım benim kendisi. Randevunuzu alın, hafta sonu yerleri gezin. Siz de arazilenin. Güvenli yatırım istiyorsanız, Radyo 2000 güvencesiyle yer almak istiyorsanız bizi dikkatle dinleyin az sonra. Yılda bir gibisin derler ya, işte öyle bir fırsattan bahsediyoruz. Hemen şimdi kısaca hatırlatma yapmak istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Silivri'nin yanı başında İstanbul'la bitişik. Yani İstanbul'dan Çorlu Ergene'ye yaklaşık 30-35 dakikada gidebiliyorsunuz. Bu şu demek oluyor. İstanbul'da bir ilçeden başka bir ilçeye giderken zaten bir saat harcadığımız zamanlar var. Biz diyoruz ki 30-35 dakikalık bir mesafede 400 metrekare arazimiz var. Üstelik öyle dağın başında değil, mahallenin başında. Araziye gittiniz, piknik yapıyorsunuz, çayınız bitti. Yürüyerek mahalleye gidip çayınızı alabilirsiniz. Öyle 250-300 metrekare değil, tam 400 metrekare. Bir kısmını bahçe yapabilirsiniz. Organik sebze meyve yetiştirebilirsiniz. Bir hayal edin. Bahçenizden domatesinizi, biberinizi topluyorsunuz. Mis gibi toprak kokuyor. Çoluğunuza, çocuğunuza organik sebze meyve yediriyorsunuz. Meyve ağaçları yetiştiriyorsunuz. Hatta İki tane de ceviz ağacı yetiştirin, cevizinizi de kendi bahçenizden alın. Tüm bunları yapmak hayal mi? Değil. Bakın, öyle bir kampanya ki 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Üstelik tapu hemen teslim. Tapuyu e-devletinizde göreceksiniz, parayı öyle ödeyeceksiniz. Yetmedi, ücretsiz servisimizle yerlerimizi gezdiriyor, size çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Anneler, babalar, yalnız kadınlar, dul kadınlar, geleceğe dair hiçbir birikintisi olmayan, hiçbir birikim yapamayanlar, gelin bugün kararınızı verin, sizi de 400 metrekare arazi sahibi yapalım. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle. İşte telefonumuz. 0-212-925-1212 925-1212. Telefonların başında asistanlarım var. Arayın, kendilerinden bilgi isteyin, sorular sorun, kafanıza takılan soruları sorun, randevunuzu alın, ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış oluruz. Bakın, 5 yıl öncesi, 6 yıl öncesi bizden 30 bin liraya, 50 bin liraya arazi alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldular. Hızlı tren çok yakında açılacak. Hızlı tren hattı açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Fiyatlara zam gelmeden, kampanya sona ermeden elinizi çabuk tutun. Hemen şimdi arayın. Hafta içi, hafta sonu fark etmez. Ücretsiz servisimizle dilediğiniz gün yerlerimizi gezin, görün. 0212 925 1212. Özellikle eşinden hiçbir fayda görmeyen dul kardeşlerime sesleniyorum. Geleceğe yatırım yapmak için güvence arıyorsanız 33 yıllık Radyo 2000 adını söylüyoruz. 20 ay vade yapıyoruz. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Toptan aldığımız yerleri en özel fiyatlarla sunuyoruz. 199 bin peşin, ayda 20 bin lira taksit. 0212 925 1212, 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayda! Kaderini değiştirmek isteyen kardeşler, bize güvenen kardeşler, 0212 925 1212. Arayın, kaderinizi değiştirin. Arayın, kazanın.

Beykoz'dan Makbule, iş arkadaşlarımız için Çorumlu musun şarkısını istiyorum. Hem bize hem de tüm Çorumlulara armağan olsun. Kanarya'dan yakışıklı Salih, çaldığım bütün şarkılar güzel.

0: 2000.
1: Reklam.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11.
3: Müjde! Diyarbakır Ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
1: Reklam.
0: Radyo 2000.
4: Selda ile Sevgiye Yolculuk.

Karaman Tekstil'den Sevgi, Sevgi Akgün, Hüseyin Kağıt'tan hayatı tesbih yapmışım. Sizlere ve iş arkadaşlarıma istiyorum. Abla benim türkümü istiyorum. 15 kişiye seni Sultan Gazi'de dinliyoruz. Erkan Korkmaz, Hüseyin Ekinci.

Yusuf Fatma Yılmaz harikasınız demiş. Teşekkür ediyorum. Muho abla sıradaki şarkı benden herkese. Vay şarkılar benden ha. Ezgi Sezen Aksu'dan beni unutma istiyorum. Ablacığım hoş geldiniz. Galatasaray Barcelona maçı var. İmkan varsa Mahsun Kırmızı Gül istiyorum. Devran Ararat. Esmer Fatih Bulut'tan şarkılar istiyorum demiş. Gözlerimi kocaman açıp baktığım o gökyüzü meğer ne çok bulut saklarmış koynunda. En sevdiğim şarkı yarıda kesildi sanki.

0: bir yemek yemek istiyorsanız, hani uygun fiyatlı ama lezzetli, şöyle hele memleket lezzetleri, Diyarbakır lezzetleri olsun diyorsanız, sizi Esenler Diyarbakır ciğercisine davet ediyoruz. Neler var? Tüm kebap çeşitleri var. Diyarbakır usulü ciğer ve Diyarbakır usulü kebap çeşitleri var. Buranın farklılığı ne biliyor musunuz? Buradaki malzemelerin tamamı Diyarbakır'dan geliyor ve öyle hazırlanıyor. Bu lezzetleri tatmak istiyorsanız Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı karşısında. Bilgi almak için 0535 625 5895 0535 625 5895 gittiğiniz zaman mutlaka benim selamımı söyleyin. Evet, Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı karşısında. Bu arada Ayancıklı bir dinleyicimiz yazmıştı bana, onu bulmaya çalışıyorum. Evet, Selda Hanım merhaba, Güngören'den Semiha. Esenler'de Efe Tekstil'de çalışan Sinop Ayancıklı Sevim Serpil ve eniştem Yalçın Turan için Ayancık eğmeleri istiyorum demiş. Ben de Ayancıklıyım, biliyorsunuzdur mutlaka. Sevgiler, selamlar yolluyorum. Yalnız birçok kardeşimiz, dostumuz mesajını DM'den yazıyor. Hayır, DM'den yazmayacaksınız. Radyo2000.com.tr sayfasına girdiniz ya da Selda Çalcı sayfasına girdiniz. Son paylaştığımız fotoğraf var orada. Hatta fotoğrafı açayım. Karikatürümsü bir fotoğraf. Kot pantolon var üzerimde. Koyu mavi bir tişört var. İşte o fotoğrafın altında yorum kısmı var. Yorumlar bölümü var. Oraya giriyorsunuz, oradan yazıyorsunuz. Tamam, anlaşıldı. Hadi o zaman gelsin mesajlar. Şahane bir türkü.
1: Karadır kaşların, ferman yazdırır.

Biraz mesajlarım var, onları paylaşacağım ama daha öncesinde de şunu söylemek istiyorum. Hani bir akşam böyle ailece

Oy oy oy oy oy. Selam Sevda Hanım. Bülent ben, Sultan Gazi'den tır şoförüyüm. Yudumdan bir türkü istiyorum demiş. Yudumdan bir türkü dinletiyoruz. Engin Nurşen'e Hasretim türküsünü istiyorum. Hayırlı yayınlar ablacığım. Volkan Konak'tan Cerrahpaşa türküsünü Sinoplu arkadaşım Yeter için istiyorum demiş. Eyvallah, sevgiler selamlar yolluyoruz. Bu arada Akbes Tekstil Abdullah canım kızım Ayşegül'e istiyorum demiş. Selamlar sevgiler yolluyoruz Abdullah'a. İrem Tekstil için Figen Öncel istiyoruz. Grup Yorum uğurlama şarkısı istiyorum.

Yaklaşık 10 dakikadır düşünüyorum. Acaba bu duygumu, bu üzüntümü ya da bu yaşadığım travmayı sizinle paylaşmalı mıyım? Paylaşmalıyım, bir şekilde üzerimden atmalıyım. Yaklaşık 1,5 yıl öncesi yaşadığım bir olay. Günün birinde bu mikrofondan bunları anlatabileceğimi hiçbir şekilde düşünemezdim. Şimdi neden anlatıyorum ya da neden anlatmak istiyorum bilmiyorum. 1,5 yıl öncesi çok sevdiğim, çok değer verdiğim hayattaki en kıymetlilerimden birisi midesinde sorun olduğunu, midesinde aşırı şişkinlik ve ağrı olduğunu söyleyip hastaneye gitmişti. Daha sonra doktor midesi değil karaciğerinde sorun olabileceğini söyleyip bir film çekimi, bir de tomografi çekimi, kan tahlili isteyip eve göndermiş. Ve çıkan tahlilleri incelediğimizde, en nabızdan bakıp araştırdığımızda bizi çok korkutan bir gerçek karşımızdaydı. Bu değerlerde olan bir kişinin kanser olma ihtimali çok yüksek diyordu yaptığımız araştırmalar. Ve tanıdığımız doktorlara gönderdiğimizde bize cevap olarak evet, bu hasta büyük bir olasılıkla kanser ve son 3-5 günü en fazla bir ayı kalmış. Ama kanser olmama ihtimali de var. Kanser değildir, kanserse zaten ayakta duramaz dediler. Ama benim yakınım ayakta durup hayatı gayet normal yaşıyor. Sadece midesinde büyük bir şişkinlik yaşıyordu. Yemek yiyemiyordu. O da iştahı var ama yemek yiyince şişkinlik yaşıyordu. Ertesi günü sonuçları öğrenmek için beraber gittik. Ve oturduk. Doktor şu cümleyi söyledi. Maalesef sonuçlar üzücü. Kansersiniz. Allah'ım, hissettiğim duyguyu tarif edemem. Sadece beynimden ayak tırnak uçlarıma kadar kaynar sular indiğini hatırlıyorum. Cevap veremiyorum. Benim çok değer verdiğim yaşam kaynaklarımdan birisiydi bu. Ve ben konuşabilecek, söyleyebilecek bir cümle bulamadım. O arada kansere yakalanan yakınım elini kaldırdı ve ben bunu atlatacağım dedi. Beni görmüş, benim tir tir titrediğimi görmüş, daha sonra konuşmamızda anlattı. Ve o anda bunları ayağa dikmeliyim diye düşünüp ben bunu atlatacağım diye karar verdi. Ve 1,5 yıllık çok uzun bir yolculuğumuz oldu. Her anında yanındaydım. Ve maalesef sadece çok yakın birkaç kişi biliyordu, ailenin diğer fertleri bilmiyordu. Çok zor oldu, çok acı çektik. Büyük tedaviler, büyük ameliyatlar. Çok şükür ki, Allah'ıma binlerce şükürler olsun ki atlattık. Darısı tüm kanser hastalarının başına. Ve bu şarkı geçmişte üzücü diye.

0: Yılın fırsatı. Bir kez daha sesleniyorum. Böyle bir kampanya bir daha karşınıza çıkmayabilir. Evet, ne yapın ne edin, burayı mutlaka ama mutlaka görün. Hanımlar ve beyler, 200 bin liranız varsa, ayda 20 bin lira taksit ödeyebiliyorsanız, yarım dönüme yakın bir arazi, İstanbul'un yanı başında, Silivri'nin yanında, evet, tam 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle, banka yok, kredi yok, faiz yok. Mahallenin hemen başucunda olan bu yeri 20 ay vadeyle alıyorsunuz, bir kuruş faiz ödemiyorsunuz. Peki 199 bin peşinatı verdik, tapuyu hemen teslim alıyoruz. Hatta şöyle yapalım, önce tapunuzu elinize alın, sonra 199 bin lirayı ödeyin. Ayda 20 bin lira sabit taksitle bu şahane yerin sahibi olun. Ana asfalta ve minibüs yoluna cephe olan, mahallenin yanı başında, imar çizgisine çok yakın bir arazi. Çok yakınında elektrik su imkanları bulunan bu araziye gidip ücretsiz servisle gezmek ister misiniz? Hadi o zaman hemen şimdi arayın, servislerde yerinizi ayırtın. Acele edin. 0-212-925-1212 arazinin başına kadar gidebileceğiniz, üstelik arazinin başından herhangi bir ihtiyacınız olduğunda mahalleye yürüyerek gidebileceğiniz bir yerden bahsediyoruz. Bakın, toprağın gelecekteki değerini kimse ama kimse tahmin edemez. Toprak daima kazandırır ve kaybetme riski olmayan tek yatırımdır. Eskimeyen tek yatırım aracı topraktır. Öyle 250 metrekare, 300 metrekare demiyoruz. Tam 400 metrekare. Çoluğunuza çocuğunuza yatırım bırakmak istiyorsanız, onlar büyüdüğünde okudular, meslek sahibi oldular, avukat oldular, ofis açılacak, banka banka kredi için gezmesin, akraba akraba para için, borç için kendini tüketmesin, satsın arazisini, açsın ofisini, evlenecek, satsın arazisini, yapsın düğününü. Evet, çoluğunuz çocuğunuz adına bir yatırım yapmak istiyorsanız acele edin. Bakın, yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında toprak fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Öyleyse kenara bir yatırım bırakmaya ne dersiniz? 199 bin liraya ne alabilirsiniz? Biz size 400 metrekare arazi veriyoruz. Hem de 33 yıllık Radyo 2000 adı ve güvencesiyle. Almak zorunda değilsiniz. Gelin, gezin, görün, bizi tanıyın, kararı öyle verin. İşte telefonumuz 0212-925-1212. Unutmayın, kimse oturduğu yerden bekleyerek kazanamaz. Paranızı en az 10 katı, 20 katı değerlendirmek, her daim kazanmak istiyorsanız 0212-925-1212 925-1212.
1: Tanıtıcı reklam.

kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum. Çok güzel bir şarkıyla veda ediyorum. Benden sonra Radyasyon Kerem'le eğlenceli saatler başlasın. Dinleyin kardeşimi.

0: Reklam.
1: Müjde! Diyarbakır ciğercisi artık İstanbul Esenler'de. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın tam karşısında. Üstelik gece 2'ye kadar açık. Gerçek Diyarbakır lezzeti için bekliyoruz. 0535 625 58 95.
2: Altın alımlarında tüm kredi kartlarına taksit ve en uygun komisyon fırsatı Özerler Bir Kuyumculuk'ta. Üstelik saatlerde %35 indirim sizi bekliyor. Emniyet Müdürlüğü karşısı atış alanındayız. Özerler Bir Kuyumculuk danışma hattı 0532 712 20 11. Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında. Daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 04 04 925 04 04
0: Reklam.

0: yapmışsa olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsın. Yani, mahalle sarayla oluyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Evet. Ben, biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız.
1: Radyasyon Show.

0: yapılsa bulmaz.
1: Tamam, başka yerde yapılmıyor, burada yapılıyor. Herkes hoş geldi efendim. Hayır, geç kalmadım yani. Abi insan evinde yayına geç kalır mı ya? Reklamlar vesaireler anca bitti. Bak saat 18'de reklam var. Ondan sonrasında bu reklamlar vesaireler, işte tanıtımlar falanlar, şarkı giriyor. Bu saatte yayındayız dostlar, tamam mı? Yani gören de diyecek ki abi hiçbir saniyeni kaçırmıyoruz. Bırakın bu işleri. Ablam nasıldı bugün, iyi miydi? Vallahi sabahtan beri koşturuyorum. Vallahi billahi. İyiydi değil mi? Selam olsun canım ablama. Yayın bazında demiyorum, sağlığı, sıhhatinden bahsediyorum. Bu konuyla alakalı dedikoducu, neyse Sonra kızcağızın arkadaşları falan, akrabaları kızıyor. Gülcan şey olsun, benim menajer olsun, tamam mı Gülcan? Eyvallah, değerli kardeşime selam olsun. Lan benim WhatsApp şeyim nerede? Bir dakika, WhatsApp burada mı? Yok, burada da yok. Tamam. Yani bir saniye. Neyse, olmasa da olur. Instagram'dan alalım mesajları, tamam mı? Daha iyi olur. Instagram'dan gelsin. Birazcık Instagram'ı coşturalım bugün değerli dostlar. Hatta bir deneme yapacağım. Yak. Bunun ben WhatsApp'ın niye kapandığının sebebini biliyorum ama boş verin. Yani siz rahat olun efendim. Şimdi 18.10 Türkiye'nin saatleri, günün konusunu sizlere aktarayım. Değerli dostlar, günün konusu, ya dün şöyle bir bilim kurgu filmlerine bir bakayım falan filan. Ne yapayım, böyle kargo falan hazırlıyorum, karşıma koydum, işliyor, tamam mı? Neyse, bu bilim kurgudan ziyade şey çıktı karşıma. Güldür Güldür'ü biliyorsunuz, Ali Sunal'ın ekibi. Abi orada Matrix'i canlandırmışlar. Çok da hoşuma gitti, hakikaten çok güldüm. Orada Hüseyin diye bir karakter var. Bunu seçilmiş kişi yapıyorlar. Bu da soruyor, ben niye seçilirim? Diyor ki insanlığın kaderi senin elinde. Bilim kurgu bir konu olsun. Katılmak isteyenler buyursunlar, katılsınlar. Seçilmiş kişi sen olsaydın, tamam mı? Bunu canlandıracağız. Yani bana güzel seçilmiş kişiyle alakalı mesajlar gelirse bunu ben canlandıracağım yayında. Seçilmiş kişi sen olsaydın hangi konuyla alakalı seçilirdin efendim?

0: Radyasyon Show.
1: Paranız var, şirketiniz var, hep diğerin gidine bak. Burada insan hayatından önemli mi? Hadi. Burak yapsın, bu da yapılmazsa. Gitse pasta yerde yapılsa. Bulmaz mı? Mesela gitsin daha da yapsın. Burak yapsın, yapılırsa. Mahalle zararlı olur. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyoruz. Gitsin daha da yapsın.

Devam ediyoruz efendim. Gazi dinliyor. Gazi'ye de buradan selam olsun. Valla çok enteresan bir tanışmamız oldu değerli kardeşimle. Arabamla alakalı bir parça lazım. Bizim usta sağ olsun 9 aydır arabayı yapamadı. Allah razı olsun kendisinden. Yani tam arabayı yapacak, bana dedi ki abi dedi kız kaçırdım dedi. Yemin ediyorum bak, şaka yapmıyorum he. Şimdi bunlar, burası küçük yer. Yani şey dediler bana, sanayi düşeceğine kötü yola düşseydin daha iyiydi abi dediler. Dedim ki zaten 9 ay sonra büyük bir ihtimal düşerim. Yani... Şu anda nasıl düşebilirim onun düşüncesindeyim ama daha sonra nasıl kurtulabilirim, yok onu düşünmüyorum. Yani büyük bir ihtimalle düştüm, belki de farkında değilim yani. Neyse. Öyle böyle derken değerli kardeşim işte ustabaşı dedi ki abi dedi bak arabaya ekstra bir şeyler, bak burada dedi bir tane adam satıyor, İstersen bir konuş bakalım, fiyat al falan dedi. Neyse abi aradım, eleman Esen nerede? Dedim ki ya dedim ben dedim radyoda 2000 bilir misin? Bilirim tabii dedi ya, bizim buranın radyosu. Dedim ben orada programcıyım falan filan. Dedim eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi parça 15 bin lira ama yine 15 bin lira kaldı. Ya radyonun bir faktörü olmadı. Şey diyecek şimdi Gazi'de, tamam biz dostluğa böyle samimiyete istinaden söylüyorum. Diyecek ki zaten de diyecek yani o hani ben satıyorum ama bu zaten hani almış olduğun 3 parçadan bir tanesi zaten bu fiyata. Biliyorum dayı. Biliyorum. Şimdi normal şartlarda Kerem'le konuştu ama şu anda radyasyon Kerem. Öyle söyleyeyim. Kendisine selam olsun değerli kardeşimiz. Tamam, o parçalar benim, satma. Tamam mı? Selam olsun. Para olunca alacağım, bekle. Gazi Çobanpaşa'dan selamlar. Alemin kralı demişler. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu bana böyle düşünüyorsunuz. Ha, bu arada WhatsApp açıldı arkadaşlar. Instagram'dan hala paylaşım yapamadım. Şimdi yapacağım ama merak etmeyin. Kerem abi hoş geldin. Gündem ararsan Azerbaycan, konu ararsan otostop hikayeleri. Keyfin nasıl bilmiyorum ama değerlendir demiş. Vallahi gündemi Azerbaycan gündem demiş. Konu otostop hikayeleri. Yani vallahi dostum, otostop hikayelerini senle ben oturup konuşalım eyvallah. Ama yani bunu yayına versem sıkıntı olur. Yani... Seçilmiş olsaydım doğal güzelliğinden konu olurdum. Artık sıkıldım şu dolgulu güzellerden demiş. Vay sen var ya, çok güzel bir konuya diyeyim. İşte bu işte günün mesajıdır bence. Seçilmiş olsaydım doğal güzel olarak seçerlerdi. Ve insanlığın kurtuluşu bana bağlı olurdu demiş. Ve sıkıldık artık şu dolgulu güzellerden yazmış değerli dinleyen. Bunu yazan bir hanımefendi, onu söyleyeyim. Şimdi erkeklere saldırmayın. Bu konuya derinlemesine inelim mi? İnelim. Tamam, bu arada WhatsApp devrede, 540-606-2000. WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz efendim. 540-606-2000. Birazdan buradayız. Radyasyon Show.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bak mesaj geldi. Yani doğal güzellik, ben de botoks işte silikon falan filan yok diye mesaj geldi ya, eyvallah. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Demişler ki onun bence parası yok demişler. Bakın araya fitne fesat karıştırmak gibi olmasın ama bu laf kavgada söylenmez şekerim. Benden söylemesi. Seçilmiş kişi olsaydın hangi konuyla alakalı seçilirdin diye sorduk. 540-606-2000 WhatsApp hattından ulaştırın mesajları, okuyalım.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Şimdi abiler ablalar. Yer ergene iğneler. İstanbul'un arka bahçesi Çorlu'da sanayice devasa bir hale gelmiş. Yani İstanbul ve Çorlu, ikisini bir arada tutsak hangisinde sanayi daha fazla desek, Çorlu'da daha fazla. Çünkü buradaki İstanbul'daki fabrikaların bütün imalatı Çorlu'da, bilginiz olsun. Böyle bir noktada imar çizgisinin hemen dibinde, elektriği suyu yanına kadar gelmiş, mahallenin tam karşısında, yolun hemen dibinde, yani konuma bakar mısınız? Sana çok para kazandıracak araziler. Tam 400 metrekare. Bakın bir tane arkadaşla konuştuk. Geçen sene ne kadar almıştı? 730 bin liraya kampanyalı taksitli aldı. Bugün satmaya kalksa 2 milyona satıyor. Alıcısı var arazinin. Bak bugün satmaya kalksa 2 milyona satıyor. Taksitle aldı. Bizim Radyo 2000'den yine. Bugün 2 milyona satıyor. İnanılmaz bir şey. Birazcık daha beklesin. 2-3 ay beklesin, 3 milyona abi. Paraya bakar mısın ya? Toprak sana böyle yatırım yapar işte. Toprak seni böyle kazandırır. Toprak geleceğini garanti altına alır. Toprak çoluğuna çocuğuna bakar. Arabanı altına alır. İş yerinde kurar toprak. Harçlığını da cebine koyar. Toprak böyle bir yatırım dostlar. Bu imkanı iyi değerlendirin. 199 bin peşinatın var mı? Gel kardeşim, hemen tapunu veriyoruz. 199 bin peşinata. Geri kalan kısmı 20 ay vade yapıyoruz. Vade farkı faiz almıyoruz. Ara ödeme istemiyoruz. Sabit fiyat garantisiyle aylık sadece 20 bin lira ödüyorsunuz. Toplamda 599 bine bu iş bitiyor. Zaten peşinatı verdiğin zaman sana hemen araziyi verdik. Arazi artık senin, e-devletine gir bak. Senin bundan sonra Çorlu Ergene iğnelerde imar çizgisinde, şimdilik imar çizgisi. Yarın öbür gün o çizgi genişleyecek abi. O zaman işte halay mı çekersin, çiftlik mi kurarsın? Sana kalmış. Yolun hemen dibinde, mahallenin tam karşısında, efsane konumu olan bir yerde artık senin bir arazin var kardeşim. Geri kalan kısmı en kolay ödenen kısım. 20 ay vade, aylık sadece 20 bin lira. Vade farkı faiz, ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisiyle toprak zaten senin. Şimdi vereceğim numaradan çağrı bırakan dostlara buradan sesleniyorum. Arkadaşlar çağrı bıraktınız mı? Tamam. Araziyi aldınız anlamına gelmiyor. Sadece serviste yerinizi ayırttırıyorsunuz. Ücretsiz VIP araçlar. Kendi arabam var. Kardeşim benzin, mazot yakma. Şu anda dünyanın en pahalı akaryakıtı, değil mi? Doğru. Gel kardeşim, araçlar VIP. Kaç kişi geleceksiniz? Ama biz 3 kişi geleceğiz. Gel kardeşim, onlara da hazır yeri. 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik VIP yerimiz hazır. Onlar da görsünler. Kararı hep beraber verin. Ücretsiz götürüyoruz. Aldınız mı? Aldınız. Tamam. Almadınız mı? Hiç sıkıntı yok. Aynı noktaya geri getirip bırakıyoruz efendim. Aynı memnuniyetle, bilginiz olsun. 0212 925 1212 çağrı bırakın. Araziler bitiyor. Benden söylemesi. 0212 925 1212'ye çağrınızı bırakın. Bu fırsatı değerlendirin. Sizin de bir araziniz olsun. Yani bu mini minnacık bir arazi değil ha. Koskocaman arazi, neredeyse yarım dönüm. Neredeyse 2 sene size taksit yapıyoruz. Aylık 20 bin lira sabit fiyat garantisi veriyoruz. Bu fırsatı iyi değerlendirin. 0212 925 1212. Şu anda zor durumda olanlar, Allah hepinize yardım etsin. Bu dönem zor bir dönem. Bunun da farkındayım. Ben de bu dalgalanmadan zarar görüyorum. Bundan 2-3 sene öncesinde ben dahil sizler de Radyo 2000'den yatırım yapsaydık, toprak alsaydık, vallahi de billahi de bugün bu sıkıntıyı yaşamazdık. En az 3-4 milyona satardık. Yani Allah satmayı nasip etmesin, gitgide katlansın, ama sıkıntıya girdiğin zaman altın bileziğin var. O kolundaki bileziklerden bahsetmiyorum. Onları verdin gitti, geçmiş olsun. Demem o ki bu fırsatı değerlendirin. O gün nasip olmadı ama bugün nasip olsun efendim. 0212 925 1212 hayırlı uğurlu olsun.
2: Tanıtıcı reklam.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Mesajlar var, mesajlar. Şöyle bakalım efendim, kimler bizlere ulaşmış. Seçilmiş kişiyim çünkü ailedeki 9 kişiden tek bekar benim abi demiş. Yaşım 33, evlen diye kafamı yiyorlar ama ben o topa giremem yazmış. Değerli kardeşim, eyvallah. Eyvallah. Peki bunun sebebiyeti nedir? Onu da yaz değerli kardeşim. Adam da haklı olan. Yani şimdi 33 yaşına gelmiş, hayatının baharı. Şu anda 33 yaşındaki bir erkek için hayat bahardır dostlar. Ve buna karşılık bu adam şimdi koskocaman 33 yaşında kız istemeye gidecek, tamam, o şey bir olay, böyle mutluluk verici bir olay olabilir. Sonrasında diyecekler ki buna, ne iş yapıyorsun yavrum? Bu da diyecek ki ben tekstilde ustabaşıyım. Aylık maaşın ne kadar oğlum benim, sen söyle bakayım. Bir de gidecek hesap verecek. Yani içinde fırtınalar kopacak bunu. Lan ben zaten kendime güvenmesem gelir miyim? Yani. Yo. Neyse, ikna çabaları falan filan başlayacak. Kız evi naz evi naz yapılacak falan filan olacak. Ondan sonra kızı buna vermeyecekler. Ondan sonrasında bu kendi kendine durup dururken başını belaya sokacak. Tamam mı? Kızı kaçıracak. Kız kaçmayacak. Sonra çikolatasını çiçeğini alıp bir daha gidecek bu, tamam mı? Bu bir daha isteyecek. Adam ondan sonrasında artık böyle şey olacak, yüz göz olacaklar, anladın mı? Sonra diyecekler ki tamam verdik ya, Allah kahretmesin verdik. Belli istekleri olacak değil mi adamın? İsteklere istinaden işte altındır, Madonna kolyedir, bilmem nedir, carttır, curttur, falandır, filandır. Çocuk o anda hani tamam verdik demenin mutluluğu, ama eve gittikten sonra gözler açılacak. Diyecek ki ulan ben bu kadar altını nereden toplayacağım? Düşünecek. Kredi çekmeye kalksa kredinin faizi vesairesi, cartı, curtu, falanı, filanı, büyük sıkıntı. Ne yapacağım, ne edeceğim falan filan, işte o şu bu falan derken, ondan sonrası durup dururken şu anki huzurunu tamamen bozacak. Ne yapacak, edecek, gidecek borca girecek, harca girecek. Belki bir tane arabası var genç eleman, belki bir arabası var, boşuna arabasını satacak, bir daha alamayacağını da bilecek. Kredi çekecek, girecek faize vesaire. Ondan sonrasında bir gidecek, baba diyecek ki kayınpeder, ya biz sormayı unuttuk o günkü telaşla, senin evin var mı yavrum diyecek. Bu da diyecek ki ben kiradayım. Kızımı vermiyorum diyecek. Haksız mıyım kardeşim? Yani büyük sıkıntı. Boşu boşuna başını belaya sokma. Kal sen. Onlar o 9 kişiden bir kişi bekar kalmışsın ya. Onlar doların 2 lira olduğu zamanda evlenmişlerdir. Altın da o dönem bu kadar yüksek değildi bir kere. Şimdi bana bazen diyorlar ki sen kendini radyocu mu zannediyorsun? Benim anlattığımı anlamıyorsan benim radyocu olduğumu anlayamazsın ki zaten. İş konusunda seçilmiş olurdum galiba. Nerede yoğun iş var, ben seçilirim demiş. Abdullah, bu konuyu bence bir düşün kurban olduğum. Bence kullanılıyor olabilirsin. Yani aldığın maaşa istinaden farklı işlerde seni kullanıyorlar ve deniyorlarsa ve bu işlerde de senin başarılı olabileceğini bilip bütün işleri sana kilitliyorlarsa, maalesef ki kardeşim bu seçilmiş kişi olduğunu göstermiyor. Yani her şeyin önemlisi insanları uyandırmak görevim benim. Akşam saatinde uyuyanlar için. Yüzyılın en safı olarak seçilmiş olmalıyım. Beni 5 yaşındaki çocuk bile kandırır o derece demiş değerli abim. Ya babacığım sana bir şey söyleyeyim mi? Sen temiz kalpli bir adamsın. Sana bakayım bir fotoğrafına, dur. Bakayım. Vallahi bakınca fotoğrafa hiç de böyle kandırılacak bir tip değil. Ama ruhu öyle. Anladın mı? Ruhu öyle. Ya mesela bakıyorsun adam böyle tıraşını olmuş beyefendi, bıyığı da var, sert bakışlı, Kenan İmirzalıoğlu gibi bir adam. Yani ben kandırılabileceğini düşünmüyorum ama bu kandırılmakla alakalı, yufka yüreklilikle alakalı, vicdanlılıkla alakalı, insanlılıkla alakalı, insancılıkla, özür dilerim. Sen adamın atom çekirdeğisin. Selam olsun sana.
Ramazan. Şarkımız da hazır. Sonrasına buradayız.

Allah'ın inşallah günaha girmedik ya, çok isyan ettik yemin ediyorum. Evin hizmetçisi, temizlikçisi seçilmişimdir. En iyi aşçı benimdir. Ben de çok güzel gaza geliyorum diye gelen bir mesaj var. Öyle mi efendim? Anam, kim seçecek sizi bu konuyla alakalı? Yayınlar demişler. Abi bir anda bir damar moduna girdim, bir durun ya. Buradan bütün minibüs şoförü abilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Özellikle tekstil camiasına buradan sevgiler, saygılar. Her ne kadar da şu anda iş yerlerini kapatıp yola çıktılarsa, baba Müslüm'ü duydukları an itibariyle servislerinde de bizleri dinlediklerini düşünerek ayrıca tramvay vatmanlarını, gemi kaptanlarını ve İETT kaptanlarını da tabii ki unutmayarak emniyet mensubu abilerimize de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı göndererekten tüm baba Müslüm severlere Allah rahmet eylesin. Öyle değil mi abi? Yani baba Müslüm babayı bir veriyor arabesk yayınında. Abi kendisi, ben mesela, benim çok damar sever yayıncı kardeşlerim var. Ki bizim radyoda damar radyosu biliyorsunuz. Adam Müslüm babayı çalıyor. Ardından bir tane Ferdi Tayfur patlatıyor. Babalar resitali yapıyor. Uzun lafın kısası. Neyse abi. Dört tane üst üste çalıyor. Hatta diyor ki ulan diyor bir tane daha baba Müslüm çalayım diyor. Ardına onu da bir patlatıyor. Yayında öyle bir reaksiyon alıyor ki o şeyden, babalar resitalinden, yayına mikrofonu bir açıyor. Bitmiyor abi verdiği selamı. Buradan müdüm müdümüz şefer abilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii ki yani taksi şoförü abilerimizi de unutmuyoruz. Esenler son durak taksi durağına da çiçek taksiye de bur. Bağcılardan bizi dinlemekte olan minibüs şoförü abimiz Hüseyin'e buradan sevgilerimizi, saygılarımızı. Bitmiyor abi. Bitmiyor yani, herkese, tekstil camiasına, şu anda usta başlarına buradan sevgiler, saygılar. Makine başında şu anda pedallara hızlı basan değerli kardeşlerime de buradan. Ama iki dakika sonra sevgilisi arıyor bunun. Allah belanı vermesin. Herkesi saydın, beni saymadın. Böyle cevap veriyor. O demin ağır konuşan abi. Hayatım, gerçekten özür diliyorum. Bekle bir dakika, hemen sana da. Ne oldu lan, az önce şey yapıyordun, reaksiyon almıştın. Herkese sevgiler, saygılar, babacan babacan konuşuyordun öyle. Sizin dinleyici olarak bilmediğiniz arka tarafta ah neler yatıyor, abi bilseniz. Abi bilseniz ya. Ama o arkadaşlar çok seviliyor. Niye biliyor musun? Çünkü mesela istek geliyor. Çok sevip de kavuşamadığım Ayşem'e veyahut da Mahmud'uma buradan selamlar. Bir çıkıyor abi. Öncelikle selamlar. Tabii ki. Bir de böyle felsefe yapıyor. Onların bu değişik felsefeleri var o kardeşlerimizin. Yani ağır felsefe. Yani böyle damardan hakikaten iyi giriyor yani mevzuata. İşte birbirlerini çok sevmişler, karışmamış, işte kavuşamamışlar, falan olmamışlar, filan olmamışlar. Böyle bir hikaye patlatıyor. Ardından böyle açıyor sağ tarafta özlü sözler. Oradan iki tane patlatıyor özlü sözü. İstek isteyen zaten bertaraf oluyor. Uyuşuyor ya, uyuşuyor ya. Neyse diyor ki şarkı da size gelsin diyor. Selam olsun diyor. İnşallah tez zamanda böyle bir iki dua okuyor. İnşallah tez zamanda kavuşursunuz. Şöyle olur, böyle olur. Gidiyor abi. Yani ulan düşündüm de bir anda hakikaten iyi iş ya. Yemin ederim ama ben gülerim abi. Vallahi gülerim. Çünkü bak az önce bir tane geldi mesaj. Bir hanımefendi mesaj atmış. Radyo2000.com.tr DM üzerinden, ismimi lütfen okumayın demiş. Tamam, okumuyorum ismini. Demiş ki aklım birinde kaldı ama bana hiç yüz vermiyor. Ben şimdi ne yapacağım demiş. Şimdi bir arabesk radyocusuna bunu, yani formatı arabesk olan ve hakikaten böyle ağır abi gibi konuşan arkadaşlara bunu gönderdiğin zaman bunu hakikaten senin daha da dertlenebileceğin bir hale getirebiliyor. Abi ben gülebileceğim bir hale getiriyorum. Yani ben ne yapabilirim ulan diyorum kendi kendime. Ondan sonra da diyorlar ki tekstil Kerem'i dinlemiyor. Ya tekstil beni gülmek için dinlesin, eğlenmek için dinlesin, mutlu olmak için dinlesin. Hepinizin derdi var, sıkıntısı var. Hangi bir ev kiralarından bahsediyor? Ben bahsediyorum.
Hangi biri bu ay bak havalar soğuyor ha. El Nino sıkıntısını gösterdi bak havalar soğuyor falan filan. Doğalgaz yakacaksınız. Allah yardımcınız olsun diyor. Kıymet bilmiyorlar. Yazık. Hazır?

0: abi çok fena damara bağladık ha. Bir iki tane patlatayım dedim böyle. Tabii damarı duyan istek istemeye başladı. Ne demişler, iyi yayınlar dilerim demişler. Sağ olun efendim, çok kibar bir mesajdı. Bir tane abimiz yolda, İstanbul trafiğinde yağmur da var. Arabasının markasını göremiyorum ama. Baba ses atmış bize ya. Abi yaz yaz bana yaz. Kurban olduğum, buradaki sesi açamıyorum. Yani öyle bir teknoloji tabii ki var bizde ama şu anda ben evden yayın yaptığım için benim evde öyle bir teknoloji yok. Buzdolabı falan var ayrı. O yani, televizyon var. Modem var ki internetten bir şekilde ulaştırıyoruz İstanbul'a. Oradan yayın veriliyor. Amma ve lakin değerli abicim, onu buraya aktaracak şey yok yani. Sistemim yok. O yüzden yazarsan çok iyi olur. İsmi neymiş? Serdar. Serdar'a selamlar. Selamlar, hayatımda benim kadar beni yoran olmadı. O konuda elime kimse su dökemez. Benim kadar beni yoran olmadığı için ben bu konuda seçilmiş kişiyim demiş. Tamam da yani konuyu efendim yanlış anladınız herhalde. Ben konuyu bir kez daha anlatayım. O konuyla alakalı siz bizi tekrardan bilgilendirip aydınlatın. Yüz mumluk ampul misali parlamak istiyorum efendim. Siz hangi konuyla alakalı seçilmiş kişi olabilirsiniz? Yani kendini yoruyorsun, işte böyle bir insan yok, seni seçiyoruz falan filan. Niye efendim? İnsanlara yani bak şu olabilir, başkasını yorma, başkasını yoracağına kendini yor. Değil mi? O olabilir. Bak tamam anladım, şimdi düzeldi. Abi bir daha lütfen açma, rica ediyorum. Saygı duyarım, damar falan istemiyoruz sen demiş. Olmaz. Bugünkü program damar üstüne kardeşim. Damarsa damar işte o kadar. Bekle. Bak hazır, ver bakalım.
1: Damar üstüne.
0: Hey maşallah. Vallahi bakın mesajlar geliyor bana. Özellikle Müslüm Baba da usta da şey yazmışlar. Demişler ki yürü be Allah'ına kurban demişler. Evet, onun var güzel bir reaksiyonu. Eyvallah. Şimdi şöyle bir bakalım diğer mesajlara. Evde 9 kişi var. Seçilmiş kişi benim, hani herkes evli, ben değilim, yaş 33 diye bir mesaj atmıştı ya değerli kardeşim. Ben bir hikaye yazdım, onu anlattım. Daha doğrusu doğaçlama anlattım hikayeyi. Ondan sonra o mesaj göndermiş. Bak demiş ki onlar istiyor, ben istemiyorum. Ben istiyorum, kız istemiyor abi demiş. Meğersem sebebi buymuş. Anlattıklarından doğru olan bir tek benim hakikaten tekstilde ustabaşı olmam demiş. Şimdi dostum. Yani 44 buçuk diyeyim, hadi 5 demeyeyim, daha olmadık 45. Daha yaşlanmadık o kadar. O yaşta bir abin olarak söylüyorum. Bak. Karar verdiğin an itibariyle benim anlattıklarımı direkt yaşayacaksın. Onu ben en başta sana söyleyeyim. İkincisi, şu olay birazcık acı ya. Ama saygılı da bir çocuk ha. Saygılı da bir genç. Çocuk demeyeyim de. Saygılı da bir genç kardeşimiz. Genç de değil lan. 33 yaşında. Orta yaşlı bir kardeşimiz. Onlar istiyor, ben istemiyorum diyor. Eyvallah, istemiyormuş. Ben istiyorum, kız istemiyor abi demiş. Yani kimsenin de peşinden koşmuyor. Delikanlı dediğim böyle olur. Adamsın, adam atom çekirdeğiz. Söyleyemedim. Dilimi ısırdım, orada bir sıkıntı oldu. Allah'ım ya Rabbim, arabesk konulara girdik, neler konuşuyoruz ya Rabbi ya Resulallah. Evet. Birazdan Albert Einstein'ın bu zamana kadar bulmuş olduğu ve günümüze gelen icatlarından bahsedeceğiz. Ve hemen sonrasında da Nikola Tesla'yı sizlere anlatacağız efendim. Tabii ki hepsi az sonra
1: Radyasyon Show.
0: Radyasyon Show'da ayrılmayın. Neydi ya? Mehmet. Bir bakayım. Allah Allah. Ben nasıl sanatçının adını unuturum ya? Bir dakika. O değil. O da değil. Bu bizim köyden değil.

Vallahi sanatçının adını unuttum ya. Dur tamam. Buldum. Bir saniye. Tamam hareketleniyoruz. Damarı bıraktık. Eyvallah. Hazır. Son. 2, 3. Ver bakalım.

Bak bunu Barış Akarsu söylediği zaman böyle söylüyor. Allah rahmet eylesin. Bak Burhan Çaçan da böyle söylemiş. Al biraz ileri al. Birazcık daha. Ya ne zamana gittim biliyor musunuz? 90'larda Ramazan'a gittim abi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam. 90'ların Ramazan dönemine gittim. O zaman tabii ki Ramazanlar bambaşka. Aslında değişen sadece insanlar. He. Ramazan yine aynı Ramazan. Aynı mübarekliğiyle devam ediyor. Kurban Bayramı yine Kurban Bayramı. Aynı mübarekliğiyle devam ediyor. Peki değişen ne? Bizleriz. Doğru mudur? Ramazan bayramını yıllarca bize şeker bayramı, şeker bayramı diye yutturdular. Sen koskocaman Ramazan bayramını, Ramazan-ı Şerif, 11 ayın sultanı, sen onu bize şeker bayramı, biz yemedik, yiyen var da biz... Kimsenin de gıkı çıkmadı ha, valla. Ama bir bakıyorsun abi, yılbaşı geliyor, yani yeni seneye geçişte, her yerde broşür dağıtıyorlar. Hindi yemeyin. Niyeymiş efendim? Şey diyorlar mesela, Hristiyanlığın bayramı. Ya sizin dediğiniz Noel. Noel de 31 Aralık'ta kutlanmıyor. Hristiyanlar onu 20 mi? 22 mi? O dönemlerde kutlanıyorlar. 20 veyahut da 22 olması lazım. Bu yeni seneye geçiş diye kutlanıyor. Kimler kutluyor peki bunu? Bütün dünya insanları. Hadi biz mutsuz bir dönem yaşıyoruz eyvallah. Sen kutlama kardeşim. Elin Japon'u kutluyor. Ya Hindistan'da ne dinler var yani, adamlar Hristiyan bile değiller yani. Kendi yaptığına tapıyor. Öküze tapıyor adam, düşün ya. O bile yeni yılı kutluyor ya. Yeni yılınız kutlu olsun falan filan diye. Yani bunun, bu yeni yıl kutlaması dinle herhangi bir alakası olan bir unsur değil. Ama şeker bayramı ayrı abi. Yani. Peki kurban bayramında ne değişti? Ben size söyleyeyim. Kurbanı kesenler kesenlere veriyorlar abi. Haksız mı? Eskiden öyle miydi? Fakire fukaraya dağıtılacaktı kurban? Ya yapanlar Allah bin kere razı olsun. O ibadet veyahut da Allah'ın emri, o kulla Allah arasında, sevabı da kulla Allah arasında kalıyor. Doğru mu? Eyvallah. Kimsenin gözüne sokmadan biz Mahmut abiye kol verdik falan. Ama şimdi bugün bakıldığı zaman Mahmut ne getirdi bize? Kol getirdi. Sen de bacak yolla. Yolla bacağı. Mahmut kesti. Ahmet sen de kestin değil mi? Baba hani kesmeyenlere veriliyordu? Niye böyle oldu biliyor musunuz? Komşularınızı unuttunuz, komşularınızı. Bakın bugün Müge Anlı'ya dikkat edin. Bugün Müge Anlı'ya dikkat edin. Diyorlar ki mesela, bak dün baktım şöyle bir. Diyor ki mesela, komşular balansı söylesin diyor. Kadın da diyor ki hangi komşular? Bizim komşularla hiçbir şeyimiz yok. Komşu bağlansın söylesin. Bu hale geldik maalesef. Allah yardımcımız olsun. İyi akşamlar Radyo 2000. Sağ olun efendim, hayırlı akşamlar. İnşallah akşamınız hayırlıdır. Ben Kardelen demiş. İki oğlu da yatan canım kanım aslan parçam kardeşim Caner Boran. Boran değil mi? Doğru okuduk, eyvallah. Onun için bir şarkı istiyorum. Fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz, özgür günlerde görüşmek dileğiyle demiş. Değerli dinleyen selam olsun efendim. Yalnız ben hep şunu söylerim. Bakın kim ne yapmış beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Kim ne yapmış beni ilgilendirmiyor. Yalnız bu insanlar cezaevinde değil mi? Ceza çekiyorlar. Eyvallah. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi buna istinaden dostlar. Adam zaten dertli, bak bir... Onu merak eden bir ailesi var değil mi? Mesela adam diyelim ki, bu kardeşimiz için söylemiyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Adam çok böyle sıkıntılı diyelim. Yani hakikaten böyle acayip sıkıntılı bir adam diyelim. Ama onu seven bir annesi var değil mi? Eyvallah. Annesi mesaj gönderiyor bana. Misal, bak şimdi mesela kardeş mesaj göndermiş. Annesi mesaj gönderiyor. Abi hep damar şarkılar ya. Bu madem bu kadar seviyorsun, madem bu kadar düşünüyorsun, ya adam zaten ceza çekiyor orada, daha da duygusallaştırmanın, daha da böyle o şarkıyla efendime söyleyeyim sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok.
Değil mi? O yüzden benim programda ben mesela istek program yapmıyorum eyvallah ama böyle gelen istekler olursa da hareketli şarkılar çalıyorum. Hakkınızı helal edin, tamam mı? En azından bu psikolojiyle bakalım. Daha iyi olmaz mı? Değil mi? Tamam. O halde değerli dostlar ne yapalım? Şarkımız gelsin. İki tane gelsin üst üste. Ardına buradayız, ayrılmayın.

0: Valla bir kardeşimiz çok uzun bir anım var demiş, anlatmış ama baba ben onu okuyamadım ya. Valla bir eve gitmiş birisiyle evlenmeye. Kızla konuşmuş, tanışmışlar. 2 hafta falan görüşmüşler, evlenmeye gitmiş. Eve bir girmiş, bir sürü kız var. Bir tane de yaşlı teyze. Kızın adı Necla'ymış galiba, yanlış okumadıysam. Demişler ki arkadaş, ya demiş Necla, ben Necla için geldim demişler. Ne yapacaksın Necla'yı diye sormuşlar. Bu da demiş ki evleneceğim, hoca da almış yanına, hoca. Bunun annesi de evde gelinle bunu bekliyor. Ben kız alıp geleceğim demiş. Tövbesi, sanki bakkaldan domates alıyor. Ya. Neyse bulmuş mu bilmiyorum ama yani ondan sonra anlatmış bir sürü kız ismi saymış. Yani nereye gittiğini de anlamadım ki ben. Yani adımı yazmayı unuttum. Enes benim adım demiş. Bazıları Uğur der, eşim Enes der, annem Doğan der, siz bir isim uydurun demiş. Çok ilginç bir kişiliksiniz. Senin adın Şerafettin olsun. Şerafettin ya. Valla var mı aranızda Şerafettin ismi olan? Yeni dönemlerde bu Şerafettin diye bir isim takmıyorlar bebeğe. Niye öyle? Falan merak ettim yani. Benim vardı mesela, dedemin kardeşinin adı Şerafettin'miş. Dedem vefat etmiş ama bayağı yaşadı. Ben gördüm Şerafettin amcayı. Böyle kaşları kocaman bir amcaydı yani. Vallahi billahi bakın, yemin ediyorum size. Karagümrük'te ahırı varmış onun, atları falan filan varmış Şerafettin amcamın. Ve 2 metre boyunda bir adam. İlginç. Yani düşününce şu anda da hakikaten bebeğe Şerafettin ismi verilir mi lan? Şerafettin agu de bakayım babaya. Olmuyor. Hakikaten olmuyor yani. Bak demiş ki inşaatta arkadaşlarım bu ismi takmıştı bana demiş. Bana inşaatta da Şerafettin derler demiş. Ya bravo sana. Vallahi tam üstüne bastınız demişler. Eyvallah dostum. Tamam, bundan sonra burasını da inşaat. Ben zaten ameleyim yani. Sıkıntı yok. Bundan sonra senin adın ben de Şerafettin. Ben Şerafettin diye yaz, ben hatırlarım seni değerli kardeşim. Anneye de selamlar, ellerinden öperim. Devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın çok kısa anlatacağım, ona göre iyi dinleyin. Dostlar 199 bin peşinatla sizleri toprak sahibi yapıyoruz. Diyoruz ki burası Çorlu Ergene iğneler. Bakın bu kampanyayı kaçırmayın. Bu kampanya hayatını değiştirecek. Benden söylemesi. İmar çizgisinde bu araziler, tam 400 metrekare, yolun hemen dibinde elektrik, suyu vesairesi gelmiş. Karşınızda İğneler Mahallesi var. İstanbul'un arka bahçesi, hızlı trenle 30 dakikalık mesafede. Efsane konumda ve 400 metrekare. Fiyatı 199 bin peşinatta sana veriyoruz. Tapunu hemen verdik. E-Devleti'ne gir, kontrol et. Toplamında 599 ödüyorsunuz ama 199 peşinatı verdiniz. Geri kalan kısmı ne olacak? Hemen anlatayım. 20 ay vade, neredeyse 2 sene. Vade farkı yok. Faiz yok. Ara ödeme yok. Sabit fiyat garantisiyle, bankada yok. Elden ödemeyle kardeşim. Yapmanız gereken tek şey serviste yerinizi ayırttırmak. Kimse almak zorunda değil. Gelin bir çayımızı için bizle tanışın. Alsan da almasan da VIP araçlarla geri getirip bırakıyoruz. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. 212 alan koduyla 925 1212 0212 925 1212'den ulaşın. Sizin de bir araziniz, bir toprağınız olsun dostlar. Bakın dönem çok kötü bir dönem. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bundan 2 sene öncesinde, 3 sene öncesinde yapmış olduğumuz kampanyalardan faydalansaydınız bugün 5 milyonunuz vardı kesin. Net söyleyeyim size. 5 milyon. Neye yetmez abi? Arabaya yeter, iş yerine yeter, cebine harçlığına yeter, çoluğuna çocuğuna yeter. 5 milyon para olurdu ya. 60-65 bin lira alacağın araziden bahsediyorum. Bugün 5 milyon. En az. Ona göre faydalanın. Belki o gün nasip olmadı ama bugün nasip olur inşallah. Sen yeter ki bir adım at. Biz zaten sana kolaylık sağlıyoruz. 0212 925 1212 hayırlı uğurlu olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Dararın dararın dararın ne çalayım ya? Ya vallahi billahi yemin ediyorum bu şarkı bana bir huzur verdi, hatasız kul olmaz diye. Uykumu getirdi yemin ediyorum. Ama o şeyden değil yani, şarkı baymadı, bayılmam abi. Ama huzur verdi bir anda. Vallahi huzur verdi. Neyse devam.

0: Radyasyon Show.
1: Yavaş yavaş bitirelim mi dostlar? Eyvallah. Katılan, ulaşan herkese canı gönülden teşekkürler. Sağ olun, var olun. Ya hayır. Ya siz, bir dakika. Abi bu saatlerde, yani bir tane abimiz yazıyor da radyoyu dinliyor mu bilmiyorum ama yayını da aradı değerli abimiz. Yani yayında da çaldı. Baba dinliyor mu baba? Sen yaz bana. Dinliyor mu bilmiyorum ama bitireceğiz programı. Yayını, programı bitiremedim şu anda. Abiye buradan cevap vereyim. Çünkü bütün sistemi kapatacağım o yüzden. Abi sen yayını dinlemiyorsun. Yani istek istiyoruz. O da enteresan. Neyse dostlar, benden bu akşamlık bu kadar. Keyif aldığım bir program oldu. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum sizlere. Mübarek ezanımızla veda edeceğiz. Yarın yine aynı saatte görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bye bye.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: Yok böyle bir radyo.
1: 90.6 Radyo 2000.
2: Türkiye'nin en damarı.
1: Radyo 2000.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım, her şeye erdi de zavallı aklım.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunay, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz, ölümüne seveceğim.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum umurumda değil.
1: Türkiye'nin en damarı. Radyo 2000.

Taşı da toprağı da inler oldu bu şehrin. Ümitsiz bekleyişte feryatlar dinlemekten. Kalmadı ki mecali yüreğimin, elimin, İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten. İstanbul'un dökülen yaşlarını silmekten.

giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savurdu.